Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

değil mi? Yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaş. Yüzüme

0: bakışların herkesi yine bir can bıraktım.
1: Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündüğün her vedanın sonrasıyım.
0: Yüzüme gülüyor.

0: Geçemedim halen.
1: Ne cesetler gördüm de ölü bir serçenin yanından geçemedim. Ne düğümler örmüşüm kendime, kader bile şaşkın. Hayat sen bile çözemedin.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Günaydın, mutlu, güzel sabahlar. Burası Metropol FM. Skor Kralı yarışmamız devam ediyor değerli dinleyenler. Dün akşam İspanya Portekiz maçı vardı. Heyecanlı, güzel bir maç vardı. Ve bu maça doğru skor tahminini gönderen dinleyenlerimiz arasında bu sabah bir çekiliş yapacağız ve sizlere milli takım formaları kazandırıyoruz. Meral Kuryemiş'ten 100 euro değerinde harika bir hediye paketi artı DAB radyosu kazanma şansınız da var. Ve bir sonraki maçımız hangi maçımız olacak? Hangi maça tahminde bulunabilirsiniz? Bunu da aktaracağım, bunu da söyleyeceğim sizlere. Radyolarınızda en güzel şarkıları sizlere ulaştırmaya da devam ediyoruz. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Güzel sabahlar, mutlu sabahlar. Almanya'da neler konuşuluyor bakalım. Sağlık sigortası reformu çok tartışılıyor. Sağlık sigortası reformu taslağında yeni değişiklikler gündemde. Aile sigortasından ücretsiz yararlanan eş veya partnerler katkı payı ödeyecek. Ancak oran %3,5 yerine %2,5 olarak değiştirilmek isteniyor. Ayrıca 11 yaşına kadar çocuğu bulunan anneler babalar bu ödemelerden muaf tutulacak. Taslağa göre ilaç ve hastane katkı payları ise yarı yarıya arttırılacak. Reform kapsamında ilaç sektörünün sağlık harcamalarına daha fazla katkı sağlaması planlanıyor. Ha, bu ne kadar gerçekçi, ne kadar olur, orasını zaman gösterecek. Değerli dinleyenler, bu aralar en çok konuşulan konuların başında bu geliyor. Konuşulan diğer bir konu da federal bütçe taslağı. Buna biraz sonra yer vereceğiz. Kaçırmayın.

Metropol FM'den günaydın. Az önce dediğim gibi federal hükümet 2027 bütçe taslağını dün onayladı. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil 555 milyar euroluk harcama planlandığını, yeni borçlanmanın ise altyapı ve savunma özel fonları dahil 200 milyar euronun üzerine çıkmasını öngörüyor. 203 milyarlık bir tutardan bahsediliyor. Bütçedeki 34 milyar euroluk açığın tütün ve alkol vergilerinin artırılmasıyla kapatılması planlanıyor. Taslağın yaz arasından sonra parlamentoda gündeme geleceği de yine belirtiliyor. Aynı zamanda tasarruf planları var. Elterngeld azalacak, Wohngeld azalacak. Bunun dışında şeker vergisi gelecek. Şekerli yiyecek içecek üreten firmalara kıymetli dinleyenler, aynı zamanda dediğimiz gibi alkol ve tütün vergileri de arttırılacak. Mutlu, güzel sabahlar. Metropol FM burası. Ben Serdar.

Almanya'da havalar geriye bıraktığımız günlerde biraz serin ilerliyor, serin gidiyordu. Bugünlerde yine özellikle Orta Almanya, Batı, Güneybatı bölgelerinde termometreler tırmanışta. Yine ısınacak hava. Hafta sonuna doğru yer yer yine 36-37 dereceleri göreceğiz. Ve bu sıcaklar tabii ki sağlığa da tehdit oluşturuyor. Nisan ortasından Haziran ortasına kadar bu aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce insan Almanya'da maalesef hayatını kaybetmiş. En az, sıkı durun, en az 810 kişinin Nisan ortasından Haziran ortasına kadar hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Robert Koch Enstitüsü gerçek sayının daha yüksek olabileceğini söylüyor. Meteorologlar bu yıl yaşanan sıcakların sadece bir başlangıç olduğunu vurgularken, Dünya Sağlık Örgütü de gelecek yazların daha sıcak, daha uzun ve daha yoğun sıcak hava dalgalarıyla geçeceğini öngörüyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Yine sıcaklar geliyor. Kendinize dikkat edin. Özellikle yaşlılar ve gebeler, kendinizi sıcaklarda fazla yormayın ve bol bol sıvı tüketimi, en önemlisi sıcak ortamlarda fazla bulunmamak. Bunlara dikkat ettiğinizde sıcakları bir şekilde atlatacağız. Güzel bir sabah olsun.

verdik. Kolaylıklar, güzellikler diliyoruz. Günlerden salı. 7 Temmuz tarihini yazıyoruz. Tatil kapıda birçok dinleyicimiz için. Yarın hem Berlin'de hem Brandenburg'da hem de Hamburg'da son okul günü tatiller başlıyor. Tatillerin başlamasıyla tabii ki

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 7 Temmuz Salı günü Arjantin-Mısır mücadelesi var. Maç saati 18, yayıncı ARD. 7 Temmuz Salı akşamı İsviçre-Kolombiya ile karşılaşacak. Maç saati 22, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Temizlik firmaları dikkat! Deku Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Deku Shop.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Almanya'da havalar geriye bıraktığımız günlerde biraz serin ilerliyor, serin gidiyordu. Bugünlerde yine özellikle Orta Almanya, Batı, Güneybatı bölgelerinde termometreler tırmanışta. Yine ısınacak hava. Hafta sonuna doğru yer yer yine 36-37 dereceleri göreceğiz. Ve bu sıcaklar tabii ki sağlığa da tehdit oluşturuyor. Nisan ortasından Haziran ortasına kadar bu aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce insan Almanya'da maalesef hayatını kaybetmiş. En az, sıkı durun, en az 810 kişinin Nisan ortasından Haziran ortasına kadar hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Robert Koch Enstitüsü gerçek sayının daha yüksek olabileceğini söylüyor. Meteorologlar bu yıl yaşanan sıcakların sadece bir başlangıç olduğunu vurgularken, Dünya Sağlık Örgütü de gelecek yazların daha sıcak, daha uzun ve daha yoğun sıcak hava dalgalarıyla geçeceğini öngörüyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Yine sıcaklar geliyor. Kendinize dikkat edin. Özellikle yaşlılar ve gebeler, kendinizi sıcaklarda fazla yormayın ve bol bol sıvı tüketimi, en önemlisi sıcak ortamlarda fazla bulunmamak. Bunlara dikkat ettiğinizde sıcakları bir şekilde atlatacağız. Güzel bir sabah olsun.

0: Karakaş, Gözlerin Elmas ve Pau Metropol FM'de oldu. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden Salı, 7 Temmuz tarihini yazmaktayız. Ve Dünya Futbol Şampiyonası'nda Amerika'nın oyunları bir işe yaramadı. Amerika elendi. Hem de öyle böyle değil. Belçika darmadağın etti Amerika'yı. 4-1 kazandı gece oynanan maçı Belçika. Bravo! Dün akşam da Ronaldo'nun takımı elendi. Dün akşam İspanya Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Maçın uzatma dakikalarında artık maç uzatmaya gidecek diye düşünülürken 91. dakikada İspanya golü buldu. Moreno'nun attığı golle rakibi Portekiz'i 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı İspanya. İspanya'nın ardından bakalım hangi takımlar çeyrek finale yükselecek bu akşam saat 18'de. Messi'nin takımı Arjantin'le Salah'ın takımı Mısır karşı karşıya geliyor. Saat 22'de ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Ve bu maçların ardından da çeyrek finale yükselen son takımlar belli olacak. Çeyrek finalde 3 eşleşme belli. Fransa Fas'la oynuyor yarından sonra Perşembe akşamı. Cuma akşamı İspanya Belçika, pazar günü Norveç İngiltere maçı oynanacak ve bugünün galipleri de yine pazar günü karşı karşıya gelecek. Arjantin Mısır maçının galibiyle İsviçre Kolombiya maçının galibi karşı karşıya gelecek çeyrek finalde. Saatlerimiz 6.37. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Pırpır, tırtıl, melisfis, Metropol FM'deydi. Günaydın efendim, merhabalar. Ankara'da NATO zirvesi başlıyor bugün ve yarın dünya liderleri, NATO ülkesi üyelerin liderleri Ankara'da bir araya geliyorlar. Tarihi bir zirve tabii ki, Ankara'daki NATO zirvesi. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Meloni gibi önemli isimler burada olacak. İngiltere Başbakanı burada olacak ve özellikle NATO zirvesinde Ukrayna Savaşı konuşulacak ve NATO'nun işbirliği, NATO'ya yapılan para akışı, özellikle Amerika Avrupa üyelerini çok eleştiriyor. NATO'ya yeterli para vermiyorlar, ödemiyorlar diye. Bunlar da mutlaka masada olacak kıymetli dinleyenler. 6.40 saatlerimiz. İş yerlerinde şu an çalışarak bizi dinleyenler, sizlere hayırlı işler. Yollardayız diyenler, direksiyon sallayanlar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz sizlere. Sezen Aksu, Aşk Dansı parçasıyla Metropol FM'de Çay Şekeri programı devam ediyor. Ben Serdar.

0: memleket gözlüm. Birim fidan feryadım. Ey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Saatlerimiz 6.46. Tüm dinleyenlerimize güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Skor Kralı yarışmamız da devam ediyor. Dün akşam İspanya-Portekiz maçı kaç kaç biter diye sormuştuk sizlere. İspanya maçı 1-0 kazandı. Ve bugün saat 9 ile 10 arası bize doğru tahminleri gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişten çıkacak bir dinleyicimiz milli takım formaları kazanacak. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde harika bir hediye paketi. Meray Kuruyemiş'le beraber yapmış olduğumuz bu harika yarışmamızda bir adet de DAB radyosu kazanacak bu dinleyicimiz. Ve final çekilişimiz de 2 hafta sonra. Burada da gelen bütün doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişte bir adet iPhone 17 kazanabileceksiniz. Tüh be, şansımı kaybettim, katılamadım diye üzülmeyin. Bir sonraki maçın skor tahminini bize gönderin, yarışmamıza katılın ve bu harika armağanları siz kazanın kıymetli dinleyenler. Bol şanslar herkese.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, merhabalar. Havalar son günlerde biraz daha serinledi, özellikle doğuda ve kuzeyde. Bugün yine batıda, güneybatı bölgelerinde, Mannheim'da, Frankfurt'ta, Stuttgart'ta 30 derecelerin üzerinde olacak hava sıcaklığı. Biraz bulutlu, biraz kapalı ama hava sıcak, nem yüksek. Bu da tabii bunaltıyor. Yarın bir tık daha serinliyor ama yine 27-28 derecelerde olacak hava sıcaklığı güneybatı, batı bölgelerinde, Orta Almanya'da. Hafta sonuna doğru, cuma itibariyle özellikle hava yine bayağı bir sıcak olacak. 33-34 dereceleri göreceğiz en azından, hafta sonunda 35 derecelere kadar. Yine termometreler hele de Mannheim'de, Frankfurt'ta yükselebilecek. Tabii bu aşırı sıcaklar insanları zorluyor, insanları bunaltıyor. Yaşlılar, gebeler, kendinizi fazla yormayın diye uyarılar yapıyoruz. Robert Koch Enstitüsü'nün en son vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Nisan ayından bu yana, bu geriye bıraktığımız hafta aşırı sıcakları da tabii ki hesaplamalara dahil ettiler. Sıcaklar nedeniyle Almanya'da şu ana kadar 800 insan hayatını kaybetmiş. 800 insan. Sıcak hava nedeniyle, etkileri nedeniyle bu yıl 800 kişi hayatını kaybetmiş. Bunlar resmi rakamlar ama bilinmeyen rakamların da, kayda alınmamış olan rakamların da olabileceği, can kayıplarının da olabileceğinden yola çıkılıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Dolayısıyla özellikle yine bu hafta sonu hava sıcak olacak. Kendinize dikkat edin, kendinizi fazla yormayın. Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, sıcakta kendinizi yormamanız çok ama çok önemli ona göre.
1: Sen be

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Füttern, wickeln, spielen. Wer künftig für sein Baby eine berufliche Auszeit nimmt, muss sich auf Änderungen beim Elterngeld einstellen. Die Leistung soll nach einem Gesetzentwurf des Familienministeriums künftig nur noch 12 statt 14 Monate gezahlt werden und auch nur dann, wenn Mütter und Väter jeweils mindestens 3 Monate berufliche Auszeit nehmen. Gleichzeitig soll der Mindestbetrag nach dem Vorschlag auf 330 Euro und der Höchstbetrag auf 1.900 Euro angehoben werden. Ab 2027 sollen Rum, Wodka und Co. teurer werden. Das sieht der Haushaltsentwurf vor, den das Kabinett gerade beschlossen hat. Die Regierung erhofft sich hunderte Millionen Euro Mehreinnahmen. Der Spirituosenverband hält das jedoch für Wunschdenken.
2: Der Verband spricht von einem Rechenfehler. Absatzrückgänge durch höhere Preise oder Ausweichreaktionen der Kunden auf andere Getränke wären in der Kalkulation des Finanzministeriums gar nicht berücksichtigt. Auf Rum, Wodka und Korn sollen ab dem Jahreswechsel 20% mehr Steuern fällig werden. Erhöht werden auch die Steuern auf Champagner, Sekt und Alkopops. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: In Ankara startet heute der NATO-Gipfel und damit ein neuer Bewährungstest für das Bündnis. Im Zentrum steht die Frage, ob US-Präsident Donald Trump bei der Stange gehalten werden kann.
3: Kurze Sitzungen und ein extrem kurzes Schlusspapier. Beim Gipfel in Ankara nehmen die Verbündeten schon ganz viel Rücksicht auf den US-Präsidenten. Erstens will Trump weniger für die NATO ausgeben. Das bedeutet, die Europäer müssen mehr tun. Vor allem für die Ukraine. Die soll zweitens 140 Milliarden Euro für 2 Jahre bekommen von den Europäern. Für 80 Milliarden Euro steht die Finanzierung noch nicht wirklich. Drittens ist Trump verärgert und zwar über mangelnde Unterstützung für seinen Iran-Krieg. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Und zum Sport. Die Niederlage konnte auch Stürmer Balogun nicht verhindern. Die USA sind bei der Fußball-WM ausgeschieden. Das Team verlor gegen Belgien mit 1:4. Das Spiel war in die Schlagzeilen geraten, weil die FIFA die Rotsperre von Balogun vorher zur Bewährung ausgesetzt hatte und er deshalb eingesetzt werden durfte. Vorausgegangen war ein Anruf von US-Präsident Trump. Im zweiten Achtelfinale hat Spanien mit 1:0 gegen Portugal gewonnen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poye. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bugün Ankara'da görüşeceği belirtiliyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki bu görüşmede masada olması beklenen başlıklardan biri Türkiye'ye F-35 satışı olacak. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu konudaki endişesini gizlemiyor. Amerikan Fox News kanalına konuşan Netanyahu, Washington'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı, F-110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini savundu. Netanyahu bu İsrail'in hava üstünlüğünü ve Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu tarafından garanti altına alınan güç dengesini bozacaktır ifadelerine yer verdi. Ankara'daki NATO yasakları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de tatile girmesi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi grubu bugün Eskişehir'de toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, meclisin de tatile girmesine neden olan NATO zirvesi nedeniyle grup toplantısını Eskişehir'e taşıdı. Özel grup toplantısı sonrası Eskişehir'de vatandaşlarla buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Vatandaşların kişisel bilgilerinin yabancı servislere sızdırıldığı iddiasıyla açılan davada sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 29 Eylül'e erteledi. Ve Dünya Kupası'nda İspanya son dakikada bulduğu golle Portekiz'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanya turu geçti. 12 dev adam Dünya Kupası yolunda 6'da 6 için İsviçre ile karşılaşıyor. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında bu akşam İsviçre'yi ağırlayacak. Saat 18'de başlayacak karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.
0: Metropol FM hava durumu.
5: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 16 ile 30, Offenbach'ta 17 ile 30, Darmstadt'ta 15 ile 30 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
6: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 7 Temmuz Salı günü Arjantin-Mısır mücadelesi var. Maç saati 18, yayıncı ARD. 7 Temmuz Salı akşamı İsviçre-Kolombiya ile karşılaşacak. Maç saati 22, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego Metropol FM'de. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler. Radyonuza ben Serdar.
1: Yavrum.
0: Yener abi.
1: Yavrum.
0: Koş abi, koş gel.
1: Gel yiğidim, gel. Gel seni bir öpeyim.
0: Çabuk gel abicim, çabuk gel.
1: Derdin ne? Ne olması?
0: Vallahi derdin ne olsun Caner abi, biraz uykulayayım. Programı bugün sen mi yapsan onu düşünüyorum.
1: Teket ulan, halıklaşma hadi.
0: Tüm dinleyenlerimize mutlu, güzel sabahlar. Burası Metropol FM, ben Serdar. Ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programı saat 10'a kadar. Bulunuruz yerlerde, radyolarınızda sizinle. En keyifli, en güzel şarkılar. Dünyada, Almanya'da olup biten. Sizlerin mesajları, iletileri. Ve tabii ki birbirinden keyifli, birbirinden güzel parçalar, şarkılar. Hepsi bu programda saat 10'a kadar sizinle. Bana ulaşabilirsiniz 03-217-970-71 03-217-970-71. Belçika gece Trump'a nasıl bir kapak yaptı ama, değil mi? Kapak sesi te Amerika'dan buraya kadar şak diye geldi. Belçika, koçum Belçika, 4-1 kazanmış Amerika karşısında, bravo.

0: Temizlik firmaları dikkat! Daycool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Daycool Shop.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Devam ediyoruz, radar ihbarı var. B29'da, Weinstadt'tan Stuttgart'a doğru giderken, B14 ile birleşmeden önce yolda radar bulunuyormuş. B29 Richtung Stuttgart, kurz vor der B14. Radar var burada. Dikkat, dikkat, dikkat. Siz de orada burada trafikte bir problem görürseniz, radar görürseniz lütfen bize ulaşın kıymetli dinleyenler. Cengiz arkadaşımız yazmış. Amerika ve Trump gidemediler diyor. Aynı Kenan gibi oldular diyor. Nasıldı, şöyle mi?
5: Kenan süratli. Kenan kurtardı topu. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan rüzgar, zemin ve Kenan gidemedi.
4: Amerika turnuvadan elendi. Trump'ın takımı elendi. Özellikle kırmızı kart giyen futbolcuyu tekrar oynatmak için FIFA Başkanı Infantino'yu arıyor. Bu durumu bir daha düşünün diyor. O da düşünmeye gerek yok. Oynasın diyor. Al. Oynadı da ne oldu sanki? Başkası oynasaydı belki daha iyi olurdu. Değil mi?

0: Ekan, Kenan Doğulu. Harika şarkıları. Vallahi harika. Hep beraber dinlemiş olduk. Güzel oldu bu sabah sabah. Erken saatlerde böyle hareketli şarkıları çok ama çok seviyorum. Mesajlar geliyor. Graven Broich'ten yazmış. Dinleyicimiz ama ismini yazmamış. Bana her sabah yazıyor da ismini yazmıyorsun güzel arkadaşım. Kızıyla şu an yoldaymış. Kızını okula götürüyor. Ve kızı diyor ki baba başka radyo aç. Babası da soruyor hangi radyoyu diye bakın.
1: Hangi radyoyu açayım babacığım? Ice Life açayım mı?
2: Hayır.
1: Hangi radyoyu açalım o zaman?
2: Türkiye Radyo.
1: Türkiye Radyo mu? Tamam o zaman.
0: Çok güzel.
1: Hangisi bu mu?
0: Alya Lia, öpüyoruz seni canım benim. Kocaman öpücükler. Yollarda olan minik kardeşlerimiz, okula giden kardeşlerimiz. İyi dersler sizlere. Ümit Yüksel. Dün ofiste tartıştık. Acaba kaç kişi Türkiye arabayla gidiyor diye. Sen ne diyorsun diyor. Vallahi ne bileyim ben. Ama uçak biletleri çok pahalı olunca çok insanımız gidiyor. Bilmiyor musun rakamını bilmiyorum. Sen biliyor musun Ümit? Biliyormuşsun da bana soruyormuşsun gibi oldu. Kapıkule sınır kapıları hep o rakamları veriyor. Oraya bakmak lazım. Doğru söylüyorsun. Cihan yazmış. Könden. Sen dün millet izine Yunanistan'a gidiyor dedin. Farklı ne yiyorlar ki? Caciki, dolmaki, sarmaki, baklavaki. Ama fiyatlar değil kazı ki. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Çağlar diyor ki abi diyor, Amerika'nın çıkmasına, elenmesine çocuğum doğmuş kadar sevindim diyor. Ben de sanki. Hepimiz sanki biraz öyle, öyle değil mi arkadaşlar, değil mi? Sanki.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Aya benzer. Ece Seçkin. Bir radar ihbarı da Renningen Richtung Böblingen. Hasan yazmış Stuttgart'a. Renningen Richtung Böblingen. E464. Tankşteli yol ayrımında radar var diyor. Burada dikkat. Salih yazmış. Abi her gün seni dinliyoruz. Şu an 20 dakikalık bir yoldayız. İnşaat işçileriyiz. Almanya'da 3 arkadaş çalışıyoruz. Şimdi patrondan para almaya gidiyoruz. Umarım verir demiş. Niye vermesin ya? Umarım verir. Çalıştıysanız verecek abi.
1: Allah Allah.
0: Abi bedava çalışıyorsanız bize de uğrayın yani. Yapılacak çok iş var. Kim ne göndermiş bakalım? Mehmet Özbunar arkadaşımız. Rodos'tan dinliyormuş bizi şimdi. Vay. Video göndermiş. Rodos'tayım, yürüyüş yapıyorum. Buralar çok iyi. Bodrum Çakal Sırtlan, akraba dolu. Tabii ki hepsi değil, burada medeniyet var diyor. Fiyatlar da uygun. Dibine kadar kazık yok diyor. Ama diyor çok Türk var ya diyor. Aa, çok yerli misafir varsa onlar diğer turistleri kaçırmayı iyi beceriyor abi. Çok yerli varsa biz almayalım abi. O da denk diye anlarsın. Taksici Resul. Hayırlı sabahlar, uzun mesaj göndermişsin. Bakacağım birazdan Resul. Mesajına birazdan bakacağım. Tarkan hafta sonunda konser verdi, gördünüz mü? Nordrhein-Westfalen eyaletinde. Ve Nordrhein-Westfalen eyalet başbakanı Henrik Wüst de konseri izlemiş. Ve Tarkan'la selfie yapmış. Tarkan da konserde Almanca konuştu. Was ist das für ein Wetter? Einmal warm, einmal kalt. Das geht doch nicht falan diye. Senden benden güzel Almanca konuşuyor vallahi. Ama şarkıları Türkçe söyledi yine.

0: Metropol FM'de Murat Dalkılıç'ın en çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi Kader. Günaydın. Habil Çağlar, günaydın Herenberg'ten. Kura gidiyorum sizi dinleyerek. İzinden önce dinlenmeliyim diyor. İyi dinlenmeler. Mahmut.
1: Mahmut deyince aklıma hep Çiçek Abbas filmi geliyor.
0: Şakir diyor ya o da. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Şakir. Mahmut mu diyem Şakir? Mahmut Amerika, Mahmut diyor ki Amerika yenildi. Yarın Trump maçı iptal ettirirse hiç şaşırmayın diyor. Amerika Belçika maçının sonucunu tahmin eden yoktur diye düşünüyorum demiş. Trump bile kurtaramadı Amerika'yı diye yazmış. Birçok dinleyicimiz Amerika'nın yenilmesinden çok ama çok memnun.

0: 0-32-17-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-32-17-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Taksici Resul. Her sabah aynı saatte işe çıkıyorum ama ne yaparsam yapayım aynı sokakta çöp kamyonuna yakalanıyorum. Yarım saat erken çıkıyorum yine orada. Tam saatinde çıkıyorum yine orada. Yarım saat geç çıkıyorum arkadaş yine orada. Ne yapıyorsunuz? Randevulaşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Sanki randevulaşmışız gibi diyor. Üstelik girebileceğimiz başka bir sokak da yok. Mecburen arkasında bekliyoruz. Bugün de yarım saattir peşindeyiz. Kokudan burnumuzun direği kırıldı ya diyor. Her zaman bu çöp kamyonu görmekten hayatım çöp kamyonuna döndü diyor. Resul, ağlayacağına kızacağına in de bir el at ya. Adamların işi çabuk gider, sen de gideceğin yere çabuk gidersin. Hep bir sitem, hep bir serzeniş ya.
1: Geceler haram, sen yokken bu kollarım acıyı sarar.
0: Ver coşkuyu, ver gözü, yürü.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Mutlu sabahlar, günaydın efendim herkese. Sevgiler, selamlar. Skor Kralı yarışmamızda Fransa-Fas maçı Perşembe akşamı oynanacak. Kaç kaç biter? Skor tahminlerinizi bize gönderin ve doğru tahminler arasından çıkacak olan dinleyicimiz milli takım formaları kazanacak. İstediğiniz milli takımın formasını kazanabilirsiniz. Hangi milli takımın formasını kazanmak istersiniz? Tamam, Türkiye, Almanya, bunları biliyoruz zaten ama o ülkeler dışında hangi formalar olabilir? Benim Kolombiya forması mesela çok hoşuma gidiyor ya. Bir de Kongo forması değişik. Japonya'nın forması. Hangi formayı isterdin? Dinleyicimiz diyor ki abi diyor ben de Rodos'a gitmiştim diyor. Burada da diyor gerçekten bizim Türkiye'den gelen misafirleri gördüm. Ya bu neyin havası abi diyor. Lan sen de diyor 9 aylıksın ben de 9 aylıklıyım. Belki o 15 aylık. Ama çok havalılar abi bu nedir ya diyor. Türkiye'den çıktı ya, kral benim diyor. Hoch Zavar Landkreis'ten kucak dolusu selamlar. İş yerindeyim. Haftanın 5 günü sizi dinliyorum demiş Erdem Ören. Teşekkür ediyoruz. Havalar sıcak. Bugün birçok bölgede bulutlu, nemli. Güneybatıda, batı bölgelerin Orta Almanya'da, Berlin ve kuzey işte Bremen, Hamburg, Berlin biraz daha farklı, biraz daha serin. Neresi sıcak ya? Hemen kızmayın. Almanya'nın kuzeyi doğusu biraz daha serin olabiliyor diğer bölgelere göre. Yarın itibariyle bir tık daha hava sıcaklığı düşecek. Ama bulutlar kaybolacak. Daha güneşli bir hava olacak. Orta Almanya'da ve batı bölgelerinde, güneybatı bölgelerinde. Cuma itibariyle yine ısınacağız. Hepimiz ısınacağız. 34-35 derecelere kadar sıcaklık yükselecek yine. Dolayısıyla yine sıcaklık uyarıları geliyor arkadaşlar. Onu biz söyleyelim. Aklınızda olsun. Robert Koch Enstitüsü uyarıyor diyor ki 800 kişi bu yaz sıcaklar nedeniyle Almanya'da hayatını kaybetmiş. Bunlar resmi rakamlar, gayri resmi rakamların daha fazla olabileceğinden yola çıkılıyor. Ona göre kendinize dikkat edin. Yine yangın yeri yani hafta sonu itibariyle Almanya'da birçok yer.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan, yangın yeri. Günaydın.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Günaydın. Tekrar radyolarına yeni ses verenler, merhabalar, merhabalar. Bünyamin yazmış. Az önce size mesaj atan Erdem Ören benim önceden okul arkadaşımdı. Hochsauer Landkreis'a taşınmıştı Oberhausen'den diyor. Oo, tam Klassentreff oldu sizinki ha. İhsan Uzun, günaydın sana da, günaydın. Emre Uçgeç, Emre'cim çok sesli mesaj gönderiyorsun. Vallahi hepsini hemen dinleyemiyorum. Bakacağım birazdan. İsimlerinizi mesajlarınıza yazarsanız mutlu olacağım. Frankfurt Flughafen'den adı güzel yazmış. Adı güzel. Abi kulaklığı taktım, hem çalışıyorum hem de seni dinliyorum diyor. 11 gün sonra Türkiye uçuyorum. Yozgat'tan bir isteğin arzun var mı diyor. Bizden selam gönder. Bol bol dinlen. İstirahat et. Keyfini çıkar, tadını çıkar. Kazık yeme. Fazla bir istediğimiz yok. Bunu da istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yarın Berlin'de son okul günü, Hamburg'da son okul günü, Brandenburg'da okullar tatile giriyor. Ve okulların tatile girmesiyle birlikte tabii ki yollar kalabalık olacak. ADAC'ye de uyarıyor. Diyor ki yola çıkacaksanız tamam çıkın. Ama cuma öğleden sonra çok kalabalık olacak, bunu da bilin diyorlar. Cumartesi gün boyunca yoğun, pazar da yine öğleden sonra yollar kalabalık olabilir diye uyarılar var. Yola çıkacak olanlara biz de bu uyarıları aktaralım efendim. Hafta içi çıkarsanız daha iyi edersiniz diyor radyatı. İzinin 3 günü gitti. 2 günde yolda gitti. 2 günde kendine geldin, gitti 6 gün. Bu ADAC bizim Türkleri tanımıyor vallahi billahi. Babam arabayla okulun önüne geliyordu. Hadi hadi diyordu, bizi sınıftan alıyordu. Çabuk olun hadi yola çıkacağız. O zamanlar Berlin'den çıkıyordun. Hani Berlin'den yola çıkıyordun. 20 dakika sonra sınır geliyordu. DDR sınırı, hatırlıyor musunuz onu? Mahalledeki herkes sınırda. DDR'e giriyordun. Ondan sonra birkaç saat daha yolculuk yapıyordun. 3-4 saat yolculuk yapıyordun. Ondan sonra yine Westdeutschland'a giriyordun. Hatırlıyor musunuz onları? Vay be. İyi yolculuklar herkese. İyi yolculuklar. Hadi şarkıyı da yemiş olmayalım. Yeniden başlayalım. Sena Şener, Faruk Sabancı, Gurbet. Sınır eve yakındı ya. Lan pasaportu evde unuttuk. Dur gidip alayım geleyim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Das Elterngeld soll nach einem Gesetzentwurf von Familienministerin Karin Prien künftig nur noch 12 statt 14 Monate gezahlt werden. Und auch nur noch dann, wenn Mütter und Väter jeweils mindestens 3 Monate berufliche Auszeit nehmen.
2: Familienministerin Prien will Väter mehr in die Erziehungsarbeit einbinden, aber es geht auch darum, 500 Millionen Euro im Jahr zu sparen. Nun soll das Elterngeld umgebaut werden. Daneben soll aber auch der Mindestbetrag auf 330 Euro ansteigen und der Höchstbetrag auf 1.900 Euro. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder heute zu ihrem Gipfeltreffen in Ankara zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die übrigen Verbündeten US-Präsident Donald Trump auf ihrer Seite halten können. Trump hatte die kritische Haltung einiger NATO-Staaten zum Krieg der USA gegen den Iran geärgert. Außerdem geht es bei dem Treffen um weitere Milliardenhilfen für die Ukraine. Wer nicht an der Autobahn tankt, sondern hinter der nächsten Ausfahrt, kann laut ADAC viel sparen. Im bundesweiten Durchschnitt waren es sowohl bei Diesel als auch bei Superbenzin der Sorte E10 in einer Untersuchung 33 Cent pro Liter. Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet sind das 16,50 Euro. Es lohnt sich also zum Tanken die Autobahn zu verlassen, so der Verkehrsclub. Und zum Sport. Die USA sind aus der Fußball-WM ausgeschieden. Trotz vorausgegangener Intervention von US-Präsident Donald Trump unterlag die Mannschaft Belgien mit 1:4. Zuvor hatte Spanien Cristiano Ronaldo einen bitteren Abschied von der WM-Tribüne beschert.
3: Spanien erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 1:0-Sieg über Portugal. Ronaldo selbst blieb in seinem letzten WM-Spiel tor- und glücklos und konnte seine Karriere nicht mit dem erhofften WM-Triumph krönen, ließ seine Zukunft in der Nationalmannschaft aber offen. Nach Kanada und Mexiko schieden die USA als letzter Gastgeber gegen Belgien aus. Überschattet wurde das Spiel von der Debatte über die Rotsperre des Stürmers Bellingham. Nach einem Anruf von US-Präsident Trump setzte die FIFA die Strafe aus. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Heute trifft Argentinien auf Ägypten und die Schweiz spielt gegen Kolumbien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO'ya üye ülkelerinin liderleri bugün başkente bir araya geliyor. Liderlerin 2 gün boyunca tabii yoğun bir programı var.
5: Evet, tabii bir yandan dünyanın gözü de dolayısıyla Ankara'da diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 tane lideri ağırlayacak Ankara'da. NATO zirvesi öncesi Ankara'da çok geniş güvenlik tedbirleri alındı. Özellikle bugün birçok yolun trafiğe kapatıldığını hatırlatalım. Dünyanın gözü Ankara'dayken tabii bir yandan NATO ile ilgili zirve toplantısı öncesinde heyet Anıtkabir'i de ziyaret etti ki Donald Trump'ın programı içerisinde bir Anıtkabir ziyareti olmayacağı söylendi. Dolayısıyla şu anda özellikle ağırlıklı olarak bugün öğleden sonra Trump'ın gelmesi bekleniyor Türkiye'ye.
4: Ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün zirve öncesi önemli paylaşımları oldu. Basın mensuplarıyla bir araya geldi Rutte.
5: Evet, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için önemli diye bir açıklaması oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ve Türkiye Savunma Sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de İttifakımız için de destekliyor diye bir mesaj verdi. Bu arada bir Hollandalı gazeteci Türkiye'de basın sansürü ve komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını sordu. Bunun üzerine Rutte, demokrasi seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir, bağımsız medya demektir diye bir cevap verdi.
4: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bazı ülke liderlerini Beştepe'de ağırladı. Tabii günün programında zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesi yer alıyor. Bu görüşmede özellikle masada hangi konular öne çıkıyor?
5: Evet, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dünden itibaren ikili temaslarına başladı, senin de ifade ettiğin gibi. Özellikle Amerika ziyaretinde, yani Trump'ın ziyaretinde Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları, bu Katsa yaptırımları konuşulacak. Daha önce yaşanmış olan S-400 krizi, F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması ve dolayısıyla yeniden alınması talebi, F-16 modernizasyonu ve Türkiye'de Kaan'ın motor ihtiyacı gibi birçok konu masada olacak.
4: Ve tabii NATO zirvesi kapsamında Türk Hava Yolları'ndan da bir duyuru paylaşıldı. Bunu da paylaşmış olalım. Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanınıyor.
5: Şimdi NATO zirvesi sebebiyle öncelikle Ankara'ya olan uçuşlar iptal edildi. Gün içinde, yani Türkiye saatiyle saat 11 ile akşam saat 18 arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Ankara'ya kalkışlı ve varışlı uçuşlar. Dolayısıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını söyledi Türk Hava Yolları.
4: Göçü bir de iç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'e taşıdı. Tabii vatandaşla buluşma ve sohbet de programda yer alıyor. Önemli bir dava Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı.
5: Evet, neden Eskişehir'de yapılacak? Çünkü Anadolu programları kapsamında takvim öyle denk geldi. Bu nedenle Eskişehir'de bu grup toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Casusluk davasında bir ara karar çıktı ama bir tahliye çıkmadı. Dava ertelendi. Bu arada diploma davası da benzer şekilde 25 Aralık tarihine ertelendi. Ve İBB davasında da Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının savunma yasakları kaldırıldı.
4: Güçü Mete, teşekkürler.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 16 ile 30, Offenbach'ta 17 ile 30, Darmstadt'ta 15 ile 30 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Manifest'in yeni şarkısı. Toz Pembe, günaydın. Yavuz Börşat'tan yazıyorum. Günaydın, sana da günaydın. Merhabalar. Mannheim'dan kaportacı Ramazan yazmış. Bir müşterimin başına geçen bir şeyden bahsetmek istiyorum diyor. Arabayla Türkiye'yi yola çıkacaklar. Yola çıkmadan önce kız çocuğu, baba pasaportumu ver bir bakmak istiyorum nasıl diye soruyor. O da veriyor telaştan. Evden çıkıyorlar abi. Kızı pasaportu evde unutuyor. Banyoda unutuyor. Ve Macaristan sınırından geri dönmüşler. Macaristan Sırbistan sınırından. Bunu hatırlatır mısın diye evden çıkmadan önce gerçekten bütün evrakları iyice bir dokümanları evrakları kontrol etmesi gerekir dinleyenlerimizin, insanlarımızın diyor. Kesinlikle. Pasaport, arabanın evrakları, işte sigorta kartıdır. Gerekli hangi doküman varsa bunları mutlaka evden çıkmadan önce sakin bir kafayla, acele etmeyin. Sakin bir kafayla tekrardan bir kontrol edin. Öyle ya da böyle yolda zaten bir yerde takılıyorsun abi. Hani o 10 dakika o her şeyi kontrol edip çıkma çok ama çok önemli. Bir de posta kutunuzun anahtarını mutlaka birine bırakmanızda fayda var. Çünkü bir yerden bir ödeme gelir, önemli bir mektup gelir. Bu mektupların geçerlilik süresi 2 hafta. Yani mesela bir ödeme geldi, 2 hafta sonra ödemeniz gerekecek. Birisi posta kutusuna bakıp o mektupları açıp size o bilgileri vermesinde fayda var. Onu da yine hatırlatalım dinleyenlerimize. İyi tatiller, güzel tatiller diliyoruz. Arabayla gidecek olanlara özellikle. Türkiye'de araç kiralarken dikkat etmeniz gereken önemli hususlar var. Bundan da bahsedelim tekrar, tam zamanı günü gelmişken. Yarın Berlin'de, Brandenburg'da, Hamburg'da okullar tatile giriyor. Son okul günü. Uçakla mı gideceksiniz, arabayla mı gideceksiniz? Onu da bize yazın. 030-217-970-71. Dünya Futbol Şampiyonası'nda bu akşam saat 18'de Messi'nin takımıyla Salah'ın takımı Mısır karşı karşıya gelecek. Arjantin'e Mısır karşı karşıya gelecek. Messi de son oynanan Kap Verde maçında, Kap Verde'nin sevilen kalecisi, fenomen haline gelen kalecisi Vozinha ile sarılmak istememiş. Gördünüz mü onu? Vozinha ona sarılmak istiyor. Ona çok sarılmak istiyordum diyor. Şöyle bir hamle yapıyor. Kolunu uzatıyor Messi'ye doğru ama Messi çok havalı bir şekilde, hiç oralı değil. Hani sen kimsin gibisinden böyle bir tavır sergiliyor. Herkes bir Ronaldo olamaz işte abi. Herkes bir Ronaldo olamaz. Messi gol atarsın. Herkese gol atarsın. Dünyanın en çok gol atan futbolcusu olabilirsin ama adamlılık başka bir şey. Vozinha. Vozinha da çok sempatik bir adam. Herkes o neyse, onu birazdan anlatacağım. O Vozinha'nın hikayesi çok enteresan.

0: Günaydın Kurtoğlu. Sonunda yaz yolun. Günaydın. Bu akşam da hangi takımlar için yolun sonu olacak? Arjantin için mi? Messi ve arkadaşları için mi? Yoksa Mısırlı Salah ve takım arkadaşları için mi? Sizce Arjantin mi kazansın, Mısır mı kazansın? Ne diyorsunuz? Messi'nin özellikle Vozinha'yı kucaklamak istememesi, adamda sanki veba varmış gibi, hastalık varmış gibi böyle uzak durması hiç ama hiç hoş bir görüntü vermedi. Messi'yi Nusret'e havale ediyoruz. Para insanoğlunu vezir de eder, rezil de eder demiş. Berlin'den Ayşe Hanım lafı Messi ediyor. Messi duymasın çok güzel abla. Bizim bir tanıdık var. Rosenheim'den Türkiye'ye giderken başına geldi. Çok zor valla. Kadın oturum kartını unuttu. Bulgaristan'dan geri döndüler diyor. Onun için en iyisi dinleyicimiz yazmış. Reise liste yapın. Her şeyi not edin. Ve sonra evden çıkmadan önce kontrol edin. Her şeyi aldınız mı diye diyor. Kesinlikle. Yazmak her zaman iyidir. Serkan kolay gelsin demiş Ramiz. Serkan kim? Geçen bir dinleyicimiz telefon açtı. Telefon açtım. Hakan günaydın dedi. Günaydın abi dedim. Ben Ahmet dedi. Buyur Ali abi dedim. Ahmet dedi. Ali değil Ahmet dedi bana. Dedim abi ben de Serdar Hakan değil. Ramiz diyor ki Türkiye'ye Romanya üzeri giden var mı diyor. Oldu birkaç dinleyicimiz oldu. Bir sıkıntı yokmuş. Yol biraz uzuyor ama. Ecrin yazmış. Biz de Messi adam bilirdik diyor. Oo sen hiç televizyon izlemiyor musun ya? Evet Arjantin mi kazanır? Ya da Arjantin mi kazansın? Mısır mı kazansın? Kimin bir üstüne çıkmasını istiyorsunuz? Maçı kim anlatacak acaba ya? Öyle bir konu da var. Maçı kim anlatacak? Alman televizyonunda.
1: Attığın bir kıvılcım sardı bütün...
0: Kadın spikerler de anlatıyor. Nasıl buluyorsunuz?

Zinet Sali, daha nasıl sevebilirim? Güzel bir sabah diliyoruz. Tüm dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Memo diyor ki bugün Arjantin'i patlatmış Mısır'a çevirecekler diyor. Mısır kazanır inşallah demiş.

Manav'la Reşat Nuri izine gidecekler için görsel şölen isteyenler için ve gezerek gitmeyi sevenler. Romanya güzel bir alternatif. Biraz yol uzuyor ama o güzellikleri görmeye değer. Yola çıkacaklara, yolda olanlara hayırlı yolculuklar, kazasız belasız gidip gelinmesi dileğiyle inşallah demiş. Hayırlı yolculuklar. Levent finali Fas Mısır oynasın diyor. Marokko speaking Frankreich. Bu maç kaç biter? Skor kralı yarışmamızda tahmininizi bize gönderin. Instagram sayfamız üzerinden. Abi diyor, evet diyor, güzelim maçları diyor, niye hanım spikerlere veriyorlar diyor. Sanki futbolun heyecanı, maçın heyecanı düşüyor sanki o zaman diyor. Biz kadın sesinden kaçarken bir maç dinleyelim rahat kafayla derken ne alaka diyor. Mahmut! Ya TRT'de de mesela dün akşam izledim İspanya-Portekiz maçını. Abi hani zevk meselesi tabii ki ama mesela Melih Gümüşbıçak var. Ondan sonra Ercan Taner gibi o bir abi daha vardı. Onun da sesi çok güzel gidiyordu şeylere. Ertem Şener'den bahsetmiyorum. Hayır. O Magenta için maç anlatıyordu. Bir abi daha vardı, ismini unuttum. O da TRT'nin spikerliğini yapıyordu. Gerçi bazıları maçları, takımları karıştırıyor ama. Abi maçın heyecanı spikerle çıkıyor ya. Mesela Alman televizyonlarında şey vardı. Bela Reiti vardı. Onun sesi böyle çok güzel, maçlara çok iyi giderdi. Ve şu an yine ARD'yi de anlatan bir bey abi var. Günter Hoffmann mıydı? Neydi? Adamın ismini unuttum. Çok iyi spikerler var ama hani hanımlar anlattığı zaman maçın heyecanı sanki düşüyor. Öyle pozisyonlarda falan. Bilmiyorum ya. O kadar runfum gibi ödüyoruz ya.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Frankfurt Belediyesi kent genelinde kamuya açık tuvalet sayısını artırıyor. Kabul edilen konsept kapsamında şimdiye kadar 13 yeni tesis kuruldu. 2 tuvalet yenilendi ve 8 kompost tuvalet hizmete alındı. Ayrıca gastronomi işletmeleriyle yürütülen nete tuvalete kapsamında açık tuvalet sayısı 35'e ulaştı. Belediye uygulamanın temizlik ve kent yaşamına katkı sağlayacağını bildiriyor. Frankfurt'ta yol çalışmaları bu sene trafiği yoğun biçimde etkilemeye devam ediyor. Kentte bu sene şantiye sayısının 20 bine yaklaşması bekleniyor. Bockenheimer Landstraße'de çalışmaların 2027 sonuna kadar sürmesi öngörülürken, Bahnhofsviertel'de uzun süreli altyapı projeleri nedeniyle yayalar, sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları kısıtlamalarla karşılaşıyor. Hessen'de e-scooter kazalarının arttığı bildirildi. Uzmanlar çocukların bu araçları eğlence aracı olarak görmemesi gerektiğini vurguluyor. Almanya'da e-scooter kullanımı için en az 14 yaş şartı, trafik izni ve sigorta gerekiyor. Uzman Kristin Zeidler, ailelerde bilgi eksikliği olduğunu belirterek daha fazla trafik eğitimi ve denetim çağrısı yaptı. NATO zirvesi öncesi drone savaşları hız kazandı. Rusya'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu dün gece Moskova'ya 400'den fazla insansız hava aracıyla saldırdı. Bu saldırılar, dronlar Moskova'ya ulaşmadan engellendi. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları başkent Ankara'da 2 günlük zirve için bir araya geliyor. Toplantıda ittifakın savunma kapasitesi ve Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yeni yardımlar ele alınacak. Zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın savunma harcamaları konusunda batılı ülkeleri eleştirmesinin ardından yapılıyor. Gözler Ankara'da. Almanya genelinde yaklaşık 70 kent ve belediyeden çalışanlar federal hükümetten daha fazla mali destek talebiyle bugün Berlin'de gösteri düzenliyor. İtfaiye, çöp toplama ve kurtarma araçlarından oluşan konvoyun başbakanlık önüne gitmesi planlanıyor. Girişim, düşük vergi gelirleri ve yüksek sosyal harcamalar nedeniyle zorlanan belediyeler için acil yardım istiyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ferdi Baba'ya bir selam gönderiyoruz. Onun unutulmaz eserlerinden Hatıran Yeter. Ama Zakkum'un yorumuyla, o da nefis, hep beraber dinliyoruz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, şımarık. Guten Morgen. Hilmi arkadaşımız yazmış. Abi Elten Gelt'i mi düşürüyorlar, ben mi yanlış anladım diyor. Evet evet, öyle bir şey var. Elten Gelt'in süresi azaltılacak. 14 yerine 12 ay. 12 artı 2 aydı. 14 aydan 12 aya düşürülecek. Ve şu şart aranacak. Hem anne hem de baba en az 3 ay işe ara vermiş olması gerekecek. Çocuk bakım parası. Elten Gelt. Ödenen paralar artırılacak biraz. Ama bazı şartlar getiriliyor. Sadece anne mesela işi bırakıyordu, baba işe gidiyordu. Hani bu parayı full alabilmek için babanın da 3 ay işe ara vermesi gerekecek. Karar verin, çalışalım mı çalışmayalım mı? Bu şekilde Almanya 500 milyon euro tasarruf etmek istiyormuş. Oradan 500 tasarruf edeceksin diye 40 takla atıyorsun. Nerelere paralar çarçur ediliyor, bir de oralara baksan. Ukraynalara, Yunanistanlara, ey gidey, nereler gidiyor, neler gidiyor, neler gidiyor. Almanya içinde çarçur edilen paralar. Güneş olmayan yerlere güneş paneli yapılması falan. Hangi birinden bahsedeyim ya? Maskelere giden 6 milyar euro paraya. Neyse. Dilek Offenbach'tan. Kadın spikerleri beğeniyorum. Maç anlatan kadın spikerleri beğeniyorum. Ayrım yok benim için diyor. Üzücü nedir biliyor musunuz diyor. Dünya ilerlerken Türkiye hala sanki radyodaymış gibi anlatıyor. Ne bileyim, top şimdi bunda, şimdi ona verdi falan. Bunları biz de görüyoruz diyor. Ne anlatsın? Futbolcunun son partisinden mi anlatsın? Neyden bahsetsin? Bilgi yok arada diyor. Ertem Şener mesela 7 ceddinden bilgi veriyor. Sanki savaştayız gibi. Top bizde, bize attık, biz attık, biz vurduk vesaire diyor. Es fehlt die Neutralität diye yazmış. Nebahat Hanım diyor, o da diyor ki kadınlar maç sunarken sanki gereksiz konuşuyorlarmış gibi diyor. İşaret avuştum. Machen aber glaube ich irgendwie alle diyor. Bana soracak olursanız maç anlatırken en önemlisi, hani futbol severler için en önemlisi sesteki dinamik. Mesela Yalçın neydi o TRT'deki spiker? O çok hoşuma gidiyor. Ercan Taner. Yalçın Ümit miydi? İsmini unuttum vallahi. Az önce dinleyicimiz yazmıştı. O hani Semih, Semih diye bağıran vardı ya, işte o. Melih Gümüşbıçak. Hem karizmatik bir ses olacak hem de o seste o dinamizm olacak. Levent Özçelik beğendiğim isimlerden biri. Almanya'da Bela Riti vardı. O son zamanlarda anlatan, soy ismi Hoffman'dı galiba. Hani maçın heyecanını ayak uyduracak, maçı da götürecek bir spiker olması gerekiyor bence. Hanım spikerler birazcık sanki zayıf kalıyor burada. Bana kızmasınlar lütfen. Serdar, sen de anlatabilirsin diye yazmış bir dinleyicimiz. Serdar ortaladı. Hakan vurdu out. Kırmızı kart tam paraya girdi. Kırmızı kart iptal. Bu akşam Arjantin-Mısır maçı var. Dinleyenlerimizin büyük bir bölümü inşallah Mısır kazanır diye bir mesaj göndermiş. Salah ve arkadaşları Messi ve arkadaşlarına karşı ne yapacak? Saat 18'de.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Sakiler, kış güneşi, günaydın. Bad Nauheim'dan Çetin. Benim zamanımda diyor maçı radyodan dinlerdik. O çok heyecanlı, güzel oluyor ya. Ben yoldayken yapıyorum onu bazen. Spikerler öyle hızlı anlatıyor ki maçın hızına sen yetişemiyorsun. Sen daha out'tasın, adam korneri kullanmış bile. Otuzluk yerde 130'da yakalanan adamı duydunuz mu? 800 euro ceza alacakmış. Vallahi billahi az. Arabasını alsınlar, ehliyetini alsınlar. 3 aylığına ehliyetine el koyuyorlarmış. Abi tehlikeli ya. 30'luk yerde 130 ne demek ya? Manyak mısın oğlum sen?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Füttern, wickeln, spielen. Wer künftig für sein Baby eine berufliche Auszeit nimmt, muss sich auf Änderungen beim Elterngeld einstellen. Familienministerin Karin Prien plant, dass künftig nur noch 12 statt 14 Monate gezahlt werden. Und auch nur dann, wenn Mütter und Väter jeweils mindestens 3 Monate berufliche Auszeit nehmen. Gleichzeitig soll der Mindestbetrag nach dem Gesetzentwurf auf 330 Euro und der Höchstbetrag auf 1.900 Euro angehoben werden. Eine Analyse des BKK-Dachverbands der Betriebskrankenkassen hat ergeben, dass nicht kurze Erkältungen, sondern lange schwere Krankheiten die großen Kostentreiber für gesetzliche Krankenversicherungen sind. Haupttreiber sind demnach psychische Erkrankungen und Muskel-Skelett-Leiden.
2: Psychische Belastungen in der Arbeitswelt nehmen immer weiter zu. Zwar machten sie nur 5,4% aller Krankschreibungen aus, im Schnitt dauerten sie aber mehr als 5 Wochen an. Daher die Forderung des BKK-Dachverbands, eine ernsthafte Debatte über Präventionsstrategien. Das Krankengeld zähle inzwischen mit 21,6 Milliarden Euro zu den größten Ausgabepositionen der Krankenversicherung, so die BKK. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Es ist ein milliardenschweres Geschäft. Kanada kauft bis zu 12 U-Boote bei der Kieler Werft TKMS. Das hat Premierminister Mark Carney kurz vor dem NATO-Gipfel in Ankara mitgeteilt. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einem starken Zeichen der transatlantischen Zusammenarbeit. Und zum Sport. Die USA sind bei der Fußball-WM ausgeschieden. Das Team um Stürmer Balogun, dessen Sperre nach roter Karte vom Weltverband FIFA zur Bewährung ausgesetzt wurde, unterlag im Achtelfinale Belgien mit 1:4.
3: Die USA sind raus. Da half auch Trumps Eingreifen von höchster Stelle nichts. Balogun war auf dem Spielfeld, richtete aber gegen die überlegenen Belgier nichts aus. Das Spiel allerdings zog die Amerikaner in Massen vor die Fernseher. Der Skandal machte die K.O.-Runde extra populär. Viel Scham und Empörung gab es aber auch, nicht nur unter Fußballfans. Trumps Anruf bei der FIFA habe die Glaubwürdigkeit des US-Teams und der ganzen WM ruiniert, schimpfen viele. Aus den USA, Tina Eck.
1: Im zweiten Achtelfinale hat Spanien mit 1:0 gegen Portugal gewonnen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO'ya üye ülkelerinin liderleri bugün başkente bir araya geliyor. Liderlerin 2 gün boyunca tabii yoğun bir programı var.
5: Evet, tabii bir yandan dünyanın gözü de dolayısıyla Ankara'da diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 tane lideri ağırlayacak Ankara'da. NATO zirvesi öncesi Ankara'da çok geniş güvenlik tedbirleri alındı. Özellikle bugün birçok yolun trafiğe kapatıldığını hatırlatalım. Dünyanın gözü Ankara'dayken tabii bir yandan NATO ile ilgili zirve toplantısı öncesinde heyet Anıtkabir'i de ziyaret etti ki Donald Trump'ın programı içerisinde bir Anıtkabir ziyareti olmayacağı söylendi. Dolayısıyla şu anda özellikle ağırlıklı olarak bugün öğleden sonra Trump'ın gelmesi bekleniyor Türkiye'ye.
4: Ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün zirve öncesi önemli paylaşımları oldu. Basın mensuplarıyla bir araya geldi Rutte.
5: Evet, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için önemli diye bir açıklaması oldu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ve Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de İttifakımız için de destekliyor diye bir mesaj verdi. Bu arada bir Hollandalı gazeteci Türkiye'de basın sansürü ve komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını sordu. Bunun üzerine Rutte, demokrasi seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir, bağımsız medya demektir diye bir cevap verdi.
4: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bazı ülke liderlerini Beştepe'de ağırladı. Tabii günün programında zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesi yer alıyor. Bu görüşmede özellikle masada hangi konular öne çıkıyor?
5: Evet, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dünden itibaren ikili temaslarına başladı, senin de ifade ettiğin gibi. Özellikle Amerika ziyaretinde, yani Trump'ın ziyaretinde Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları, bu Katsa yaptırımları konuşulacak. Daha önce yaşanmış olan S-400 krizi, F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması ve dolayısıyla yeniden alınması talebi, F-16 modernizasyonu ve Türkiye'de Kaan'ın motor ihtiyacı gibi birçok konu masada olacak.
4: Ve tabii NATO zirvesi kapsamında Türk Hava Yolları'ndan da bir duyuru paylaşıldı. Bunu da paylaşmış olalım. Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanınıyor.
5: Şimdi NATO zirvesi sebebiyle öncelikle Ankara'ya olan uçuşlar iptal edildi. Gün içinde, yani Türkiye saatiyle saat 11 ile akşam saat 18 arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Ankara'ya kalkışlı ve varışlı uçuşlar. Dolayısıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını söyledi Türk Hava Yolları.
4: Göçü bir de iç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'e taşıdı. Tabii vatandaşla buluşma ve sohbet de programda yer alıyor. Önemli bir dava Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı.
5: Evet, neden Eskişehir'de yapılacak? Çünkü Anadolu programları kapsamında takvim öyle denk geldi. Bu nedenle Eskişehir'de bu grup toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Casusluk davasında bir ara karar çıktı ama bir tahliye çıkmadı. Dava ertelendi. Bu arada diploma davası da benzer şekilde 25 Aralık tarihine ertelendi. Ve İBB davasında da Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının savunma yasakları kaldırıldı.
4: Güçü Mete, teşekkürler.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 16 ile 30, Offenbach'ta 17 ile 30, Darmstadt'ta 15 ile 30 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkez

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 116 euro 3 sent. Çeyrek altınsa 203 euro 5 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 54 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayili Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 7 Temmuz Salı günü Arjantin-Mısır mücadelesi var. Maç saati 18, yayıncı ARD. 7 Temmuz Salı akşamı İsviçre-Kolombiya ile karşılaşacak. Maç saati 22, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Instagram sayfamız üzerinden gönderiyorsunuz ve siz de doğru tahmininizle çekilişimize katılıyorsunuz. Final çekilişimizde 2 hafta sonra tüm gelen doğru tahminler arasında yapacağımız özel çekilişte bir dinleyicimiz iPhone 17 kazanacak. Bol şanslar diliyoruz. Bu akşam Arjantin-Mısır maçı var. İsviçre'de Kolombiya ile karşı karşıya geliyor ve bu iki maçın galibi çeyrek finalde birbirleriyle eşleşecekler. Onu da yine söylemiş olalım. Şimdi Ece Seçkin. Aya

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Ezel Aksu, Aşk Dansı, Metropol FM'de. Günaydın efendim, herkese selamlar. Güzel bir gün diliyoruz, güzel bir sabah diliyoruz. Adem Darmstadt'tan yazmış. Zeybien Bulgaristan, 14 saat sınırda bekleme ve Romanya'da yasak yerlerde geçenlerin 2 aylık ehliyetlerini alıyorlar ve yüklü bir ceza ödemek zorunda kalıyorlar. Yasak yerler derken ne demek oluyor? Yasak yer derken bir radar ihbarımız var. Zafer Bey yazmış. Uze Doğma Strasse, Ecke Brunnen Strasse. Gesundbrunnen'de yolda radar bulunuyor diye, 30'luk bölge burası. Standplatz'a dikkat demiş. Buradan geçenlerin aklında olsun. Hep aynı şarkılar geliyor Serdar diyor dinleyicimiz. Bizim Melih'e bir söyleyeceğim. Şu an Bulgaristan'da tatilde bizi dinliyor Al Deniz arkadaşımız. Frankfurt'tan Deniz. Burgaz'dayım abi diyor. Otelde havuz kenarından ayakları uzatmış. Tatildeyiz abi diyor. Dedim fiyatlar nasıl dedim. Abi diyor 3 gece her şey dahil 4 yetişkin 2 çocuk. Biri 8 yaşında biri 10 yaşında 1200 euro para verdik diyor. Günlüğü 400 euro vay anasını. Vay anasını. Bu bir de ucuz sayılıyor biliyorsunuz değil mi? Bir de öyle bir durum var arkadaşlar. Bu ucuz sayılıyor. Geceliği 400 euro tabii çocuklarla falan ama 1200 euro. Bulgaristan için bilmiyorum, bana sanki biraz daha pahalı geldi. Yani Türkiye zaten pahalı da. Otel nasıl? Otel nasıl diye sordum. Abi iyi güzel de diyor. Tabii ki Türk otellerini diyor tutmuyor diyor. Türkiye'deki oteller bir numara diyor. Her şey dahil otellerine gerçekten Türkiye'nin otelleri dünyada bir numara. Hani başka bilmiyorum. Hani Dubai'de falan nasıl, ne bileyim Suudi Arabistan'da falan da fıstık gibi oteller yapıldı ama hani Türkiye'nin otelleri bambaşka. Başka kim de göndermiş? Bu 30'luk yerde 134'le yakalanan bir kişi var. Berlin'de Reinickendorf'ta dün bir kişi 30'luk yerde 134'le yakalandı. Böyle bir manyaklık olur mu ya? Dinleyicimiz diyor ki...
1: Günaydın Serdar. Bence o arkadaş maç dinliyordu. Heyecandan ne yaptığını bilememiş. Onun için o kadar hız yapmış. Selamlar.
0: Gol atmaya kendisi mi gidiyordu? Ne yapıyordu? Durun lan, ben vuracağım. Geç vur al bak, gördün mü? Küçük bir ara. Sonra buradayız. Ayrılmayın.
2: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
3: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
2: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
0: Güzel sabahlar diliyoruz. Dinleyenlerimizden de gelen üzücü bir haber. Bizim çok sıkı dinleyenlerimizden biridir Mithat. Mithat Çekercioğlu. Maalesef babasını kaybetmiş. Babası rahmetli olmuş. Ve bununla ilgili arkadaşları, dinleyenlerimizden gelen paylaşımlar var. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Aydınlı Ahmet Suavi Şekercioğlu hayatını kaybetmiş, vefat etmiştir diye gelen duyurular var. Cenaze namazı vakti belli olunca bildirilecek diye de bir bilgi geçilmiş Eyüp Sultan Bahçe Camii tarafından Bremen'den. Değerli dinleyenler, biz de Mithat Bey'e, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet ve sabır diliyoruz ailesine, kıymetli dinleyenler. Devam edelim. Alişan, Kadere Bak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz, ayrılmayın.

0: Kadere bak, Alişan unutulmaz bir Mustafa Sandal şarkısı. Radar ihbarı vardı az önce. Ben Uze Domastrasse Ecke Brunnenstrasse dedim. Hayır, Uze Domastrasse'nin üzerinde Ecke Wattstrasse'ymiş. Wattstrasse. What is das? Buradan geçerken what war das dersiniz. Wattstrasse Ecke Uze Doma, ona göre.
1: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Frankfurt Belediyesi kent genelinde kamuya açık tuvalet sayısını artırıyor. Kabul edilen konsept kapsamında şimdiye kadar 13 yeni tesis kuruldu. 2 tuvalet yenilendi ve 8 kompost tuvalet hizmete alındı. Ayrıca gastronomi işletmeleriyle yürütülen nete tuvalete kapsamında açık tuvalet sayısı 35'e ulaştı. Belediye uygulamanın temizlik ve kent yaşamına katkı sağlayacağını bildiriyor. Frankfurt'ta yol çalışmaları bu sene trafiği yoğun biçimde etkilemeye devam ediyor. Kentte bu sene şantiye sayısının 20 bine yaklaşması bekleniyor. Bockenheimer Landstrasse'de çalışmaların 2027 sonuna kadar sürmesi öngörülürken Bahnhofsviertel'de uzun süreli altyapı projeleri nedeniyle yayalar, sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları kısıtlamalarla karşılaşıyor. Hessen'de e-scooter kazalarının arttığı bildirildi. Uzmanlar çocukların bu araçları eğlence aracı olarak görmemesi gerektiğini vurguluyor. Almanya'da e-scooter kullanımı için en az 14 yaş şartı, trafik izni ve sigorta gerekiyor. Uzman Kristin Zeitler, ailelerde bilgi eksikliği olduğunu belirterek daha fazla trafik eğitimi ve denetim çağrısı yaptı. NATO zirvesi öncesi drone savaşları hız kazandı. Rusya'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu dün gece Moskova'ya 400'den fazla insansız hava aracıyla saldırdı. Bu saldırılar, dronlar Moskova'ya ulaşmadan engellendi. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları başkent Ankara'da 2 günlük zirve için bir araya geliyor. Toplantıda ittifakın savunma kapasitesi ve Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yeni yardımlar ele alınacak. Zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın savunma harcamaları konusunda batılı ülkeleri eleştirmesinin ardından yapılıyor. Gözler Ankara'da. Almanya genelinde yaklaşık 70 kent ve belediyeden çalışanlar federal hükümetten daha fazla mali destek talebiyle bugün Berlin'de gösteri düzenliyor. İtfaiye, çöp toplama ve kurtarma araçlarından oluşan konvoyun başbakanlık önüne gitmesi planlanıyor. Girişim, düşük vergi gelirleri ve yüksek sosyal harcamalar nedeniyle zorlanan belediyeler için acil yardım istiyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Dünya Futbolu Şampiyonası'nda ev sahipleri birer birer elendi. Şimdi son duruma bakalım. Heyecan devam ediyor ve son 8 takım belli oluyor yavaş yavaş. Bunu konuşmak üzere spor redaktörümüz Volkan şu an attığımızda. Volkan Ağır. Günaydın Volkan.
2: Günaydın Serdar.
1: Çeyrek final maçları belli oluyor.
2: Evet, heyecan devam ediyor. Bugün de maçlar oynanacak ama dün oynanan maçlardan bahsedelim evvel. Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçı tartışmalarıyla öne çıkmıştı. Kırmızı kartlı oyuncunun kartı iptal edilip sahaya çıkmasına izin verilmişti. Karşılığında Belçika cevabını sahada verdi. 4-1 ile Amerika Birleşik Devletleri'ni eleyerek son ev sahibinde turnuvada kalan turnuva dışına itmiş oldu böylece ve birçok dünyanın birçok ülkesindeki futbol severinde içinin yağları eridi. Çünkü bu kadar haksız bir şekilde sahaya çıkmak bile futbolda centilmenlik, etik dışı bir olay. Amerika Birleşik Devletleri'ni 4 golle evine gönderen Belçika'yı tebrik ediyoruz. Ve rakibi de onların İspanya oldu. Çünkü İspanya Portekiz'i, onlar da Cristiano Ronaldo'yu evine gönderdi. 1-0 elediler. Ronaldo Dünya Kupası'sız veda ediyor Portekiz milli takımına ve Dünya Kupası sahnesine. Ancak veda ederken vicdanım rahat, ben bu ülkeye 3 tane kupa kazandırdım, benden önce ülkenin kupası yoktu dedi. Ronaldo'yu da, bu büyük futbolcuyu da Dünya Kupası'nda evine uğurluyoruz.
1: Evet, Messi ile karşılaştırıldığında Messi'nin bir Dünya Kupası var ama Portekizli Ronaldo'nun bir Dünya Kupası yok. Ve son dünya şampiyonu Messi'nin takımı Arjantin bu akşam sahada olacak. Messi de eleştiriliyor çünkü son Yeşilburun Adaları maçında o sevilen sempatik kaleci Vozinha'ya sarılmadı. Vozinha ona sarılmak istedi ama Messi ona sarılmak istemedi. Çok eleştiriliyor.
2: Ya Messi'nin karakter özelliğinde bazen böyle falsoları ortaya çıkabiliyor biliyorsun. Bir tür otistik problemi de var aslında Messi'nin ve bu tür insani ilişkiler sırasında bazen enteresan görüntüler ortaya çıkabiliyor ama eminim ki o da Vozinha'ya büyük saygı gösteriyor ki maç sonrasındaki açıklamalarında da bunu duyduk.
1: Ne demişti?
2: Vozinha gibi bir kaleci için buralarda olmak, ona karşı oynamak büyük bir onur ve gurur diye açıklamaları var tabii Messi'nin bu konuda.
1: Bu akşam Messi ve takım arkadaşları Arjantin Mısır karşısında. Muhammed Salah var. Tabii Mısır takımında saat 18'de bu maç. Bu maç ne olur sence?
2: Bu maçta da Mo Salah ve Messi'nin karşılaşmasını göreceğiz. İki büyük kahraman ülkesi için mücadele edecek. Messi'nin bir adım avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun için oynayan, sadece ülkesi için değil, Messi'yi oynatmak için sahada olan 10 tane daha oyuncu var. Böyle bir sisteme sahip Arjantin, sanki ellerindeki en büyük silah Messi ile 2-0 alır gibi geliyor bana.
1: Vallahi ben Mısır kolay teslim olmayacak, Mısır sürpriz yapabilir diyorum. Mısır Arjantin'i çok zorlayacak diyorum. Bakalım ne olur, yarın konuşuruz. Diğer maça bakalım, o da İsviçre-Kolombiya arası.
2: Evet, orada da Kolombiya sessiz sedasız bir şekilde son 8 ilerleyişini sürdürüyor. Aynı şekilde İsviçre de öyle diyebiliriz. Ama Güney Amerika takımları zaman zaman Avrupa takımlarına karşı bu turlarda bir tık önde olabiliyor. Fizik ve teknik özellikler öne çıkıyor. Tabii kıtasal bir durum da var ortada. Kolombiya'yı ben bir adım önde görüyorum. Tabii benim gönlümün bir yarısı da Kolombiyalı olduğu için İsviçre'yi bu sefer mutlu etmeyecek bir sonuç olacaktır tabii sahada. Vamos Kolombiya.
1: Ben de Kolombiya önde olur diyorum. Saat 22'de bu maç. Teşekkür ediyoruz Volkan.
2: Ben teşekkür ederim Serdar. İyi yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Betül Demir sana ne olmuş dedi. Saatlerimiz 9.47 oldu şimdi. Biraz sonra skor kralı yarışmamızda çekiliş zamanı. İspanya Portekiz maçına doğru tahminde bulunan 10 dinleyicimiz arasında. Evet, 10 dinleyicimiz arasında bir çekiliş yapacağım ve çekilişten çıkacak olan şanslı dinleyenimiz 100 euro değerinde Meral Kuruyemiş paketi ve istediği milli takımın forması artı bir adet DAB radyo kazanacak. Hadi bakalım.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
4: Yarışma zamanı, çekiliş zamanı. Herkese buradan selamlar. Instagram sayfamızdan canlı canlı şu an bizi takip edebiliyorsunuz. Kıymetli dinleyenler, Skor Kralı yarışmamızda çekilişimizi yapacağız. Hazır mıyız? Anıl. Dün akşam İspanya-Portekiz maçı vardı. İki önemli takımın maçında gülen taraf İspanya oldu. Ronaldo ve arkadaşlar üzüldüler. Ronaldo hatta son dünya şampiyonam bu benim demişti. Ve maçın ardından da Portekiz teknik direktörü Martinez de istifa ettiğini, görevi bıraktığını duyurdu. İspanya yoluna çeyrek finalde devam ediyor. Çeyrek finalde İspanya'nın rakibi Amerika'yı turnuvanın dışına iten, kahtıran Belçika oldu. Peki İspanya-Portekiz maçı 1-0 biter diyen kimler var? 10 dinleyicimiz 1-0 demiş ve bu doğru tahminler arasında şimdi bir çekiliş gerçekleştiriyoruz değerli arkadaşlar. İnternette 1'den 10'a kadar şimdi bir sayı çekeceğiz. Bununla ilgili özel bir uygulamamız var. Acaba hangi sıradaki dinleyicimiz bu çekilişten çıkacak ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde bir hediye paketi, aynı zamanda istediği milli takımın formasını ve bunun dışında bir adet de Diaby Radyo kazanacak. Ben hazırım. O zaman hadi bakalım. Bu tuşa basıyorum ve bir dinleyicimizi belirliyoruz. Üçüncü dinleyicimiz kimmiş? İbo 52 rumuzlu. Pardon, düzeltiyorum. Selim. Selim arkadaşımız. Selim arkadaşımız. Tebrik ediyoruz. Selim TMZ03. Bravo, bravo, bravo. İyi günlerde kullan, hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullan armağanlı formanı. Hangi formayı istiyorsun çok merak ediyorum. Türkiye, Almanya istersen başka bir ülkenin de formasını alabilirsin. Mesela ben Kolombiya'nın formasını çok beğeniyorum. Bol şanslar diliyoruz. Bir sonraki yarışmamızda dinleyenlerimize şansımı kaybettim diye üzülmeyin. Çünkü Perşembe akşamı Fransa-Fas maçı var. Ve bu maç için de Instagram sayfamızdan siz de skor tahmininizi gönderebilirsiniz. Maç başlama saatine kadar ona göre. Bol şanslar herkese.
2: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Dünya Kupası maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

0: en güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Çay Şekeri programımızın son saniyeleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Radyolarınıza ben Serdar, 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo kesintisiz devam ediyor. Radyolarınız her daim açık olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Die Koalition will strengere Regeln für Krankschreibungen. Der CDU-Arbeitnehmerflügel warnt jedoch vor Misstrauen gegenüber kranken Menschen. Der Vorsitzende Dennis Radke sagte im ZDF:
2: Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Menschen seien zu faul. Leute, die keine Lust haben, die blau machen, die hat es immer und zu jeder Zeit gegeben. Aber wir haben vor allen Dingen ein Problem mit den Langzeitkranken.
1: Nach einer Analyse des BKK-Dachverbands der Betriebskrankenkassen sind lange schwere Krankheiten wie psychische Erkrankungen und Muskel-Skelett-Leiden die großen Kostentreiber für gesetzliche Krankenversicherungen. Wer künftig für sein Baby eine berufliche Auszeit nimmt, muss sich auf Änderungen beim Elterngeld einstellen. Nach einem Entwurf von Familienministerin Karin Prien sollen nur noch 12 statt 14 Monate gezahlt werden. Es soll aber auch etwas mehr Geld geben.
3: Die Länge des Elterngelds soll um 2 Monate gekürzt werden. Und Eltern erhalten es nur, wenn Mütter und Väter jeweils mindestens 3 Monate die berufliche Auszeit nehmen. So der neue Gesetzentwurf. Väter sollen dadurch mehr in die Erziehungsarbeit mit eingebunden werden. Aber es geht auch darum, Geld einzusparen. Trotzdem sollen Mindestbeitrag und Höchstbeitrag leicht ansteigen. Und es soll grundsätzlich bei der Regelung bleiben, dass das Elterngeld bei 65% des Nettoeinkommens liegt. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Die Ukraine hat Russland in der Nacht mit hunderten Drohnen angegriffen. Viele davon waren Richtung Moskau unterwegs. Über 450 unbemannte Flugobjekte seien über 17 russischen Regionen abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Schäden meldeten unter anderem die grenznahe Region Belgorod und ein Industriegebiet südwestlich von Moskau. Und zum Sport. Die Niederlage konnte auch Stürmer Balogun nicht verhindern. Die USA sind bei der Fußball-WM ausgeschieden. Das Team verlor gegen Belgien mit 1:4. Das Spiel hatte für Aufsehen gesorgt, weil die FIFA die Rotsperre von Balogun vorher zur Bewährung ausgesetzt hatte und er deshalb eingesetzt werden durfte. Vorausgegangen war ein Anruf von US-Präsident Donald Trump. Im zweiten Achtelfinale hat Spanien mit 1:0 gegen Portugal gewonnen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO'ya üye ülkelerinin liderleri bugün başkente bir araya geliyor. Liderlerin 2 gün boyunca tabii yoğun bir programı var.
5: Evet, tabii bir yandan dünyanın gözü de dolayısıyla Ankara'da diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 tane lideri ağırlayacak Ankara'da. NATO zirvesi öncesi Ankara'da çok geniş güvenlik tedbirleri alındı. Özellikle bugün birçok yolun trafiğe kapatıldığını hatırlatalım. Dünyanın gözü Ankara'dayken tabii bir yandan NATO ile ilgili zirve toplantısı öncesinde heyet Anıtkabir'i de ziyaret etti ki Donald Trump'ın programı içerisinde bir Anıtkabir ziyareti olmayacağı söylenmişti. Dolayısıyla şu anda özellikle ağırlıklı olarak bugün öğleden sonra Trump'ın gelmesi bekleniyor Türkiye'ye.
4: Ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün zirve öncesi önemli paylaşımları oldu. Basın mensuplarıyla bir araya geldi Rutte.
5: Evet, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için önemli diye bir açıklaması oldu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ve Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de İttifakımız için de destekliyor diye bir mesaj verdi. Bu arada bir Hollandalı gazeteci Türkiye'de basın sansürü ve komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını sordu. Bunun üzerine Rutte, demokrasi seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir, bağımsız medya demektir diye bir cevap verdi.
4: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bazı ülke liderlerini Beştepe'de ağırladı. Tabii günün programında zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesi yer alıyor. Bu görüşmede özellikle masada hangi konular öne çıkıyor?
5: Evet, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dünden itibaren ikili temaslarına başladı, senin de ifade ettiğin gibi. Özellikle Amerika ziyaretinde, yani Trump'ın ziyaretinde Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları, bu Katsa yaptırımları konuşulacak. Daha önce yaşanmış olan S-400 krizi, F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması ve dolayısıyla yeniden alınması talebi, F-16 modernizasyonu ve Türkiye'de Kaan'ın motor ihtiyacı gibi birçok konu masada olacak.
4: Ve tabii NATO zirvesi kapsamında Türk Hava Yolları'ndan da bir duyuru paylaşıldı. Bunu da paylaşmış olalım. Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanınıyor.
5: Şimdi NATO zirvesi sebebiyle öncelikle Ankara'ya olan uçuşlar iptal edildi. Gün içinde yani Türkiye saatiyle saat 11 ile akşam saat 18 arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Ankara'ya kalkışlı ve varışlı uçuşlar. Dolayısıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını söyledi Türk Hava Yolları.
4: Güçlü bir de iç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'e taşıdı. Tabii vatandaşla buluşma ve sohbet de programda yer alıyor. Önemli bir dava Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı.
5: Evet, neden Eskişehir'de yapılacak? Çünkü Anadolu programları kapsamında takvim öyle denk geldi. Bu nedenle Eskişehir'de bu grup toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Casusluk davasında bir ara karar çıktı ama bir tahliye çıkmadı. Dava ertelendi. Bu arada diploma davası da benzer şekilde 25 Aralık tarihine ertelendi. Ve İBB davasında da Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının savunma yasakları kaldırıldı.
4: Güçlü Mete, teşekkürler.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 16 ile 30, Offenbach'ta 17 ile 30, Darmstadt'ta 15 ile 30 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 116 euro 3 sent. Çeyrek altınsa 203 euro 5 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 54 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayıl Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopfstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Yalnızca attığı gollerle değil, oyunun ritmini değiştirebilme yeteneğiyle öne çıkan bir futbolcudan bahsedeceğim bugün. Yuri Tielemans. Belçikalı oyuncu sahada bazen tek bir pasıyla, bazen de en kritik anda attığı golle takımının kaderini değiştirebilen bir sessiz lider. Anderlecht altyapısındayken herkes onun farklı olduğunu konuşuyordu. Genç yaşta Belçika futbolunun en parlak yıldızlarından biri oldu. Ardından Fransa ve İngiltere ligleri yolculuğu başladı. Aston Villa'da da orta sahanın beyni oldu. 2026 Dünya Kupası'nda ise deneyimi yine sahneye çıktı. Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika'nın geri dönüşüne önce beraberlik golüyle, ardından uzatmalarda tarihe geçen son saniye penaltısıyla imzasını attı. Ve Tielemans 118. dakikada gelen bu golle takımını bir üst tura taşıdı. Yuri Tielemans denince akla yalnızca klas paslar gelmiyor. Baskının en yoğun olduğu anda sorumluluk almaktan çekinmeyen bir lider, futbolun sessiz ama etkili kahramanlarından biri. Belçika milli takımının da en güvenilir parçası.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası bir büyük futbolcuya daha veda etti dün akşam. Portekiz ve İspanya arasında yüksek seviyede teknik, taktik ve konsantrasyonla geçen maçta tek eksik goldü. İki takım arasındaki son 7 maçın 6'sı berabere bitmişti. 90 dakika boyunca 0-0 giden maçta skoru 90+1'de sonradan oyuna giren İspanyol futbolcu Merino ilan etti ve İspanya'yı 1-0'la bir sonraki tura taşıdı. Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki son maçında sahadan gözyaşlarıyla ama gururla ayrıldı. Maç sonrasında yaptığı açıklamada "Dünya Kupası kazanamadım ama benden önce Portekiz'in kupası yoktu. Benimle 3 kupa kazandık. Bu forma için en iyisini yaptığımı bilerek veda ediyorum." dedi. Portekiz'i eleyen İspanya'nın rakibini belirleyecek maç Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika arasında oynandı. Karşılaşma öncesi ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kartının iptali mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştı. Belçika resmi tüm itirazlarını yapmasına karşın pek bir şey değişmedi. Cevabını sahada vermeyi tercih etti Belçika. İlk dakikadan itibaren baskılı oynayarak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skor eleme maçlarının da en farklı skoru oldu. Eleme maçlarında Paraguay ve Fransa arasında oynanan mücadele oldukça sert müdahalelere sahne olmuştu. Paraguaylı senatör Celeste Amarilla tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Yaptığı ırkçı ve hakaret dolu ifadelerle tepki çekti. Amarilla, "Anne sütü yerine Hindistan cevizi emmiş" ifadelerini Fransa milli takımı Kylian Mbappe için kullandı. Ayrıca Afrika kökenli futbolcu için sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu sonradan görme, kibirli ve çirkin ifadelerinde kullandı. Kylian Mbappe de Paraguaylı senatör Amarilla'ya bir cevap verdi. "Siz iğrenç ve görevine layık olmayan bir kadınsınız. Sorumluluktan yoksunluğunuz ve utanmaz ırkçılığınız sayesinde tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası'nda sergilediği tarihi performansı ve çabayı çoktan unuttu. Yerine ülkesinin imajını en kötü şekilde çizebilecek yeteneksiz bir kadına bıraktı," dedi. Dünya Kupası Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die Koalition will strengere Regeln für Krankschreibungen, doch aus der Kanzlerpartei kommt Kritik. Der CDU-Arbeitnehmerflügel warnt, schärfere Vorschriften könnten nach hinten losgehen.
2: Denn das Signal, das bei den Menschen ankomme, heißt, ihr macht zu viel blau, wir misstrauen euch, warnt der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels und befürchtet, dass am Ende viele Beschäftigte länger ausfallen als eigentlich nötig. Die Regierung will telefonische Krankschreibungen abschaffen und ab dem ersten Krankheitstag soll auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden. Viel Kritik an den Plänen kommt auch von Ärzten und den Krankenkassen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder kommen heute zu ihrem Gipfeltreffen in Ankara zusammen. Thema ist unter anderem der Ukraine-Krieg. In der Nacht hatte Kiew Russland mit hunderten Drohnen angegriffen, viele davon mit Ziel Moskau.
3: In Moskau wurden bislang keine Schäden gemeldet. Nur die Fluggäste mussten sich einmal mehr mit den stundenlangen Sperrungen der Airports rund um die Hauptstadt arrangieren. In den russischen Regionen gingen derweil Industrieobjekte in Flammen auf. Medienberichten nach handelt es sich um Betriebe, die zur Öl- und Gasindustrie gehören, mit der Russland seinen Krieg gegen die Ukraine finanziert. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte erst in der Nacht gesagt, dass der Luftkampf zur bestimmenden Kriegskomponente werde. Die Ukraine könne dort nun mithalten, versicherte er. Aus Moskau, André Balin.
1: In Deutschland ist im ersten Halbjahr eine Rekordzahl neuer Start-ups entstanden. Bis Ende Juni wurden mehr als 3000 neue Firmen gegründet, zeigt eine neue Studie des Start-up-Verbands. Das seien 52% mehr als im zweiten Halbjahr 2025. Nach Ansicht des Verbands ist der zentrale Treiber die künstliche Intelligenz. Mehr als ein Drittel der Neugründungen hatten einen klaren KI-Bezug, so die Studie. Und zum Sport. Mit den USA ist bei der Fußball-WM auch der letzte der drei Gastgeber ausgeschieden. Die Mannschaft verlor ihr Achtelfinale gegen Belgien mit 1:0. Obwohl die FIFA die Rotsperre von US-Stürmer Balogun nach einem Anruf von US-Präsident Trump vorher zur Bewährung ausgesetzt hatte. Belgien trifft nun im Viertelfinale auf Spanien. Das Team hatte vorher mit 1:0 gegen Portugal gewonnen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO'ya üye ülkelerinin liderleri bugün başkente bir araya geliyor. Liderlerin iki gün boyunca tabii yoğun bir programı var.
5: Evet, tabii bir yandan dünyanın gözü de dolayısıyla Ankara'da diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 tane lideri ağırlayacak Ankara'da. NATO zirvesi öncesi Ankara'da çok geniş güvenlik tedbirleri alındı. Özellikle bugün birçok yolun trafiğe kapatıldığını hatırlatalım. Dünyanın gözü Ankara'dayken tabii bir yandan NATO ile ilgili zirve toplantısı öncesinde heyet Anıtkabir'i de ziyaret etti ki Donald Trump'ın programı içerisinde bir Anıtkabir ziyareti olmayacağı söylendi. Dolayısıyla şu anda özellikle ağırlıklı olarak bugün öğleden sonra Trump'ın gelmesi bekleniyor Türkiye'ye.
4: Tabii günün programında zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesi yer alıyor. Bu görüşmede özellikle masada hangi konular öne çıkıyor?
5: Evet, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dünden itibaren ikili temaslarına başladı, senin de ifade ettiğin gibi. Özellikle Amerika ziyaretinde, yani Trump'ın ziyaretinde Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları, bu Katsa yaptırımları konuşulacak. Daha önce yaşanmış olan S-400 krizi, F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması ve dolayısıyla yeniden alınması talebi, F-16 modernizasyonu ve Türkiye'de Kaan'ın motor ihtiyacı gibi birçok konu masada olacak.
4: Göçü bir de iç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'e taşıdı. Önemli bir dava Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı.
5: Evet, neden Eskişehir'de yapılacak? Çünkü Anadolu programları kapsamında takvim öyle denk geldi. Bu nedenle Eskişehir'de bu grup toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Casusluk davasında bir ara karar çıktı ama bir tahliye çıkmadı. Dava ertelendi. Bu arada diploma davası da benzer şekilde 25 Aralık tarihine ertelendi. Ve İBB davasında da Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının savunma yasakları kaldırıldı.
4: dikkatimizi çeken bir haber. Bilecik'te polis ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yakalandıktan sonra 420 bin lira para cezası alan 26 yaşındaki bir genç evinde yaşamına son verdi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında birçok ceza almıştı. Dur ihtarına uymamak, araca yönetmelikte belirtilen sayıda plaka takmamak, aracı ters yönde kullanmak, emniyet kemeri takmamak, işaretlere uymamak gibi birçok maddeden ceza aldı. Toplamda 420.743 lira. İfadesi alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Ardından eve geldikten sonra intihar ettiği ifade edildi ve şimdi bir soruşturma başlatıldı.
4: Spor gündemine bir bakalım. A milli erkek basketbol takımı 12 dev adam FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunun 6 galibiyetli lider tamamladı ve milli takım 2. turda 3 takımla 6 maça daha çıkacak.
5: Evet, İsviçre'yi de çok iyi bir oyunla 95-72 mağlup etti A milli basketbol takımı. Ardından teknik direktör Ergin Ataman'ın bir açıklaması oldu ki kendisi şunu söyledi: İtalya, İzlanda ve Litvanya ile karşılaşacak Türkiye. Senin de ifade ettiğin gibi 6 maç olacak. Orada da hedefimiz büyük. 3 galibiyet bile bizi Dünya Kupası'na taşıyacak dedi Ergin Ataman.
4: Güçlü, çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 7 Temmuz Salı günü Arjantin-Mısır mücadelesi var. Maç saati 18, yayıncı ARD. 7 Temmuz Salı akşamı İsviçre-Kolombiya ile karşılaşacak. Maç saati 22, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Abi Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: bir neden lazım.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Aktüel Hessen. Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Frankfurt Belediyesi kent genelinde kamuya açık tuvalet sayısını artırıyor. Kabul edilen konsept kapsamında şimdiye kadar 13 yeni tesis kuruldu. 2 tuvalet yenilendi ve 8 kompost tuvalet hizmete alındı. Ayrıca gastronomi işletmeleriyle yürütülen nete tuvalete kapsamında açık tuvalet sayısı 35'e ulaştı. Belediye uygulamanın temizlik ve kent yaşamına katkı sağlayacağını bildiriyor. Frankfurt'ta yol çalışmaları bu sene trafiği yoğun biçimde etkilemeye devam ediyor. Kentte bu sene şantiye sayısının 20 bine yaklaşması bekleniyor. Bockenheimer Landstraße'de çalışmaların 2027 sonuna kadar sürmesi öngörülürken, Bahnhofsviertel'de uzun süreli altyapı projeleri nedeniyle yayalar, sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları kısıtlamalarla karşılaşıyor. Hessen'de e-scooter kazalarının arttığı bildirildi. Uzmanlar çocukların bu araçları eğlence aracı olarak görmemesi gerektiğini vurguluyor. Almanya'da e-scooter kullanımı için en az 14 yaş şartı, trafik izni ve sigorta gerekiyor. Uzman Kristin Zeitler, ailelerde bilgi eksikliği olduğunu belirterek daha fazla trafik eğitimi ve denetim çağrısı yaptı. NATO zirvesi öncesi drone savaşları hız kazandı. Rusya'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu dün gece Moskova'ya 400'den fazla insansız hava aracıyla saldırdı. Bu saldırılar, dronlar Moskova'ya ulaşmadan engellendi. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları başkent Ankara'da 2 günlük zirve için bir araya geliyor. Toplantıda ittifakın savunma kapasitesi ve Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yeni yardımlar ele alınacak. Zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın savunma harcamaları konusunda batılı ülkeleri eleştirmesinin ardından yapılıyor. Gözler Ankara'da. Almanya genelinde yaklaşık 70 kent ve belediyeden çalışanlar federal hükümetten daha fazla mali destek talebiyle bugün Berlin'de gösteri düzenliyor. İtfaiye, çöp toplama ve kurtarma araçlarından oluşan konvoyun başbakanlık önüne gitmesi planlanıyor. Girişim, düşük vergi gelirleri ve yüksek sosyal harcamalar nedeniyle zorlanan belediyeler için acil yardım istiyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve metro

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Taksici Resul. Her sabah aynı saatte işe çıkıyorum ama ne yaparsam yapayım aynı sokakta çöp kamyonuna yakalanıyorum. Yarım saat erken çıkıyorum yine orada. Tam saatinde çıkıyorum yine orada. Yarım saat geç çıkıyorum arkadaş yine orada. Sanki randevulaşmışız gibi diyor. Üstelik girebileceğimiz başka bir sokak da yok. Mecburen arkasında bekliyoruz. Bugün de yarım saatin peşindeyiz. Kokudan burnumuzun direği kırıldı ya diyor. Her sabah bu çöp kamyonunu görmekten hayatım çöp kamyonuna döndü diyor. Resul, ağlayacağına, kızacağına in de bir el at ya.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası bir büyük futbolcuya daha veda etti dün akşam. Portekiz ve İspanya arasında yüksek seviyede teknik, taktik ve konsantrasyonla geçen maçta tek eksik goldü. İki takım arasındaki son 7 maçın 6'sı berabere bitmişti. 90 dakika boyunca 0-0 giden maçta skoru 90+1'de sonradan oyuna giren İspanyol futbolcu Merino ilan etti ve İspanya'yı 1-0'la bir sonraki tura taşıdı. Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki son maçında sahadan gözyaşlarıyla ama gururla ayrıldı. Maç sonrasında yaptığı açıklamada "Dünya Kupası kazanamadım ama benden önce Portekiz'in kupası yoktu. Benimle 3 kupa kazandık. Bu forma için en iyisini yaptığımı bilerek veda ediyorum." dedi. Portekiz'i eleyen İspanya'nın rakibini belirleyecek maç Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika arasında oynandı. Karşılaşma öncesi ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kartının iptali mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştı. Belçika resmi tüm itirazlarını yapmasına karşın pek bir şey değişmedi. Cevabını sahada vermeyi tercih etti Belçika. İlk dakikadan itibaren baskılı oynayarak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skor eleme maçlarının da en farklı skoru oldu. Eleme maçlarında Paraguay ve Fransa arasında oynanan mücadele oldukça sert müdahalelere sahne olmuştu. Paraguaylı senatör Celeste Amarilla tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Yaptığı ırkçı ve hakaret dolu ifadelerle tepki çekti. Amarilla, "Anne sütü yerine Hindistan cevizi emmiş" ifadelerini Fransa milli takımı Kylian Mbappe için kullandı. Ayrıca Afrika kökenli futbolcu için sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu sonradan görme, kibirli ve çirkin ifadelerinde kullandı. Kylian Mbappe de Paraguaylı senatör Amarilla'ya bir cevap verdi. "Siz iğrenç ve görevine layık olmayan bir kadınsınız. Sorumluluktan yoksunluğunuz ve utanmaz ırkçılığınız sayesinde tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası'nda sergilediği tarihi performansı ve çabayı çoktan unuttu. Yerine ülkesinin imajını en kötü şekilde çizebilecek yeteneksiz bir kadına bıraktı," dedi. Dünya Kupası Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die Bundesregierung muss sparen. Die Förderung von Wärmepumpen und anderen klimafreundlichen Heizungen soll daher in den nächsten Jahren deutlich sinken. Das geht aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, die der deutschen Presseagentur vorliegt. Rund 2,1 Milliarden Euro sollen damit bis 2030 eingespart werden. Die Koalition will strengere Regeln für Krankschreibungen. Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels Dennis Radke warnt jedoch, dass schärfere Vorschriften nach hinten losgehen könnten. Er sagte am Morgen im ZDF:
2: Die Rückmeldung, die ich aus der Praxis in den letzten Tagen bekommen habe, war eher die Sorge so nach dem Motto, viele Menschen, die jetzt vielleicht einen Tag fehlen, werden dann demnächst direkt für 3 oder 5 Tage krankgeschrieben. Das muss man jetzt einfach auch nochmal diskutieren.
1: Es dürfe zudem nicht der Eindruck entstehen, die Menschen seien zu faul, so Radke. In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder heute zu ihrem Gipfeltreffen in Ankara zusammen. Thema ist unter anderem der Ukraine-Krieg. In der Nacht hatte Kiew Russland mit hunderten Drohnen angegriffen, viele davon mit dem Ziel Moskau.
3: In Moskau wurden bislang keine Schäden gemeldet. Nur die Fluggäste mussten sich einmal mehr mit den stundenlangen Sperrungen der Airports rund um die Hauptstadt arrangieren. In den russischen Regionen gingen derweil Industrieobjekte in Flammen auf. Medienberichten nach handelt es sich um Betriebe, die zur Öl- und Gasindustrie gehören, mit der Russland seinen Krieg gegen die Ukraine finanziert. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte erst in der Nacht gesagt, dass der Luftkampf zur bestimmenden Kriegskomponente werde. Die Ukraine könne dort nun mithalten, versicherte er. Aus Moskau, André Ballin.
1: Es sind neue Höchstwerte. Die Lebenserwartung in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Für Frauen lag sie bei 83,6 Jahren, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das sind 2 Monate mehr als im Vorjahr. Die Lebenserwartung von Männern lag demnach bei 79 Jahren und einem Monat und damit 3 Monate höher als 2024.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO'ya üye ülkelerinin liderleri bugün başkente bir araya geliyor. Liderlerin 2 gün boyunca tabii yoğun bir programı var.
5: Evet, tabii bir yandan dünyanın gözü de dolayısıyla Ankara'da diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 tane lideri ağırlayacak Ankara'da. NATO zirvesi öncesi Ankara'da çok geniş güvenlik tedbirleri alındı. Özellikle bugün birçok yolun trafiğe kapatıldığını hatırlatalım. Dünyanın gözü Ankara'dayken tabii bir yandan NATO ile ilgili zirve toplantısı öncesinde heyet Anıtkabir'i de ziyaret etti ki Donald Trump'ın programı içerisinde bir Anıtkabir ziyareti olmayacağı söylendi. Dolayısıyla şu anda özellikle ağırlıklı olarak bugün öğleden sonra Trump'ın gelmesi bekleniyor Türkiye'ye.
4: Tabii günün programında zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesi yer alıyor. Bu görüşmede özellikle masada hangi konular öne çıkıyor?
5: Evet, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dünden itibaren ikili temaslarına başladı, senin de ifade ettiğin gibi. Özellikle Amerika ziyaretinde, yani Trump'ın ziyaretinde Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları, bu Katsa yaptırımları konuşulacak. Daha önce yaşanmış olan S-400 krizi, F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması ve dolayısıyla yeniden alınması talebi, F-16 modernizasyonu ve Türkiye'de Kaan'ın motor ihtiyacı gibi birçok konu masada olacak.
4: Göçü bir de iç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'e taşıdı. Önemli bir dava Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı.
5: Evet, neden Eskişehir'de yapılacak? Çünkü Anadolu programları kapsamında takvim öyle denk geldi. Bu nedenle Eskişehir'de bu grup toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Casusluk davasında bir ara karar çıktı ama bir tahliye çıkmadı. Dava ertelendi. Bu arada diploma davası da benzer şekilde 25 Aralık tarihine ertelendi. Ve İBB davasında da Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının savunma yasakları kaldırıldı.
4: dikkatimizi çeken bir haber. Bilecik'te polis ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yakalandıktan sonra 420 bin lira para cezası alan 26 yaşındaki bir genç evinde yaşamına son verdi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında birçok ceza almıştı. Dur ihtarına uymamak, araca yönetmelikte belirtilen sayıda plaka takmamak, aracı ters yönde kullanmak, emniyet kemeri takmamak, işaretlere uymamak gibi birçok maddeden ceza aldı. Toplamda 420.743 lira. İfadesi alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Ardından eve geldikten sonra intihar ettiği ifade edildi ve şimdi bir soruşturma başlatıldı.
4: Spor gündemine bir bakalım. A milli erkek basketbol takımı 12 dev adam FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunun 6 galibiyetli lider tamamladı ve milli takım 2. turda 3 takımla 6 maça daha çıkacak.
5: Evet, İsviçre'yi de çok iyi bir oyunla 95-72 mağlup etti A milli basketbol takımı. Ardından teknik direktör Ergin Ataman'ın bir açıklaması oldu ki kendisi şunu söyledi: İtalya, İzlanda ve Litvanya ile karşılaşacak Türkiye. Senin de ifade ettiğin gibi 6 maç olacak. Orada da hedefimiz büyük. 3 galibiyet bile bizi Dünya Kupası'na taşıyacak dedi Ergin Ataman.
4: Güçlü, çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.

0: Abi Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bazı futbolcular bir ülkenin umudunu sırtında taşır. Mısırlılar için Mahmut Hasan. Dünyanın tanıdığı adıyla Trezeguet tam da böyle bir isim. Attığı goller kadar vazgeçmeyen ruhuyla hafızalara kazınan bir futbolcu. Kahire sokaklarında başlayan futbol yolculuğu Mısır'dan Avrupa'ya uzandı. Belçika, Türkiye, İngiltere derken her durakta çalışkanlığıyla öne çıktı. Dünya kupalı Fransız golcü David Trezeguet'e benzeyen oyun stili nedeniyle ona herkes Trezeguet ismiyle seslenmeye başladı. Onun hikayesinde Türkiye'nin ayrı bir yeri var. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de adını duyurdu. Hızı, dikine oyunu ve mücadeleci karakteriyle taraftarın sevgisini kazandı. Yıllar sonra Trabzonspor'a geldiğinde ise bordo mavili formayla şampiyonluk sevinci yaşadı ve kritik golleriyle Karadeniz ekibinde unutulmaz izler bıraktı. Milli takımda ise Muhammed Salah'ın en büyük yol arkadaşlarından biri oldu. 2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda karşısında oyuna sonradan girip attığı golle Mısır'ın tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini perçinledi. Ardından Avustralya karşısında son 16 yolunda yine takımın en etkili isimlerinden biri olarak Mısır'ın tarihi yürüyüşüne katkı verdi. Bugün Trezeguet denildiğinde akla sadece kanattan hızla akan bir futbolcu gelmiyor. Zor anlarda sorumluluk alan, Türkiye'de iz bırakmış, Mısır'ın formasını gururla taşıyan bir lider geliyor. Çünkü bazı oyuncuların en büyük başarısı attıkları gollerden çok milyonlarca insana umut olabilmeleridir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
3: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
2: Beate Zschäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Und das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi, Bundeszentrale für politische Bildung, NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
2: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
3: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
2: Beate Zschäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Und das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 7 Temmuz Salı günü Arjantin-Mısır mücadelesi var. Maç saati 18, yayıncı ARD. 7 Temmuz Salı akşamı İsviçre-Kolombiya ile karşılaşacak. Maç saati 22, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Abi Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: 때
1: 등여유 구르터라 하나 담자를 때
2: 스코로빌 헤디엘레 컵 메트로폴 FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
3: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
2: Metropol FM

Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemelerde uzlaştı. El bagajı, koltuk seçimi, isim hataları ve gecikme tazminatlarına ilişkin kurallarda değişiklik öngörülüyor. Yeni uygulamaların en erken 2027 yazında, gelecek yaz başlaması bekleniyor. Zarland Tüketici Merkezi'nin açıklamasına göre Avrupa Birliği üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu yıllar süren müzakerelerin ardından Haziran 2026'da uçak yolcularının haklarına ilişkin reformda siyasi anlaşmaya vardı. Ancak düzenlemeler hemen yürürlüğe girmeyecek. Havayolu şirketlerine yeni kuralları uygulamalar için 12 aylık süre tanınıyor. Bu nedenle yolcuların yeni haklarından en erken gelecek yazdan itibaren yararlanması bekleniyor. O tarihe kadar mevcut kurallar geçerli. Reformun en önemli başlıklarından biri gecikme tazminatları. Mevcut haklar korunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tazminat için geçerli olan 3 saatlik gecikme sınırını 4 saate çıkarma ve ödenecek miktarı düşürme girişimleri kabul edilmedi. Buna göre yolcular 3 saatten başlayan gecikmelerde uçuş mesafesine bağlı olarak 600 euroya kadar tazminat almaya devam edecek. Yeni düzenlemelerde el bagajı konusunda da değişiklik var. Kabine alınan küçük bir valiz veya elle taşınabilen bir çantadan oluşan el bagajı gelecekte standart olarak gösterilen uçuş fiyatlarına dahil olacak. Böylece yolcuların farklı havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını daha kolay karşılaştırabilmesi hedefleniyor. El bagajı olmadan daha ucuz bilet satın alma seçeneği ise devam edecek. Çocuklar ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için de yeni haklar getiriliyor. Havayolu şirketleri çocukların uçakta ebeveynlerinin yanında oturması için artık ek ücret talep edemeyecek. Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular da refakatçilerinin yanında ek ücret ödemeden oturabilecek. Bilet üzerindeki küçük isim hataları da yeni düzenleme kapsamında olacak. Yolcuların isim yazarken yaptığı harf hataları veya harf karışıklıkları nedeniyle havayolu şirketleri artık yüksek değişiklik ücreti isteyemeyecek. Uçuş iptali ya da gecikme durumunda bilgilendirme yükümlülüğü de netleşiyor. Yeni kurallara göre hava şirketleri yolcuları hakları konusunda en geç 96 saat içinde, yani 4 gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Değerli dinleyenler, gelişmeleri ayrıntılarıyla birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Taksici Resul. Her sabah aynı saatte işe çıkıyorum ama ne yaparsam yapayım aynı sokakta çöp kamyonuna yakalanıyorum. Yarım saat erken çıkıyorum yine orada. Tam saatinde çıkıyorum yine orada. Yarım saat geç çıkıyorum arkadaş yine orada. Sanki randevulaşmışız gibi diyor. Üstelik girebileceğimiz başka bir sokak da yok. Mecburen arkasında bekliyoruz. Bugün de yarım saatin peşindeyiz. Kokudan burnumuzun deriği kırıldı ya diyor. Her zaman bu çöp kamyonunu görmekten hayatım çöp kamyonuna döndü diyor. Resul, ağlayacağına, kızacağına in de bir el at ya.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası bir büyük futbolcuya daha veda etti dün akşam. Portekiz ve İspanya arasında yüksek seviyede teknik, taktik ve konsantrasyonla geçen maçta tek eksik goldü. İki takım arasındaki son 7 maçın 6'sı berabere bitmişti. 90 dakika boyunca 0-0 giden maçta skoru 90+1'de sonradan oyuna giren İspanyol futbolcu Merino ilan etti ve İspanya'yı 1-0'la bir sonraki tura taşıdı. Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki son maçında sahadan gözyaşlarıyla ama gururla ayrıldı. Maç sonrasında yaptığı açıklamada Dünya Kupası kazanamadım ama benden önce Portekiz'in kupası yoktu. Benimle 3 kupa kazandık. Bu forma için en iyisini yaptığımı bilerek veda ediyorum dedi. Portekiz'i eleyen İspanya'nın rakibini belirleyecek maç Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika arasında oynandı. Karşılaşma öncesi ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kartının iptali mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştı. Belçika resmi tüm itirazlarını yapmasına karşın pek bir şey değişmedi. Cevabını sahada vermeyi tercih etti Belçika. İlk dakikadan itibaren baskılı oynayarak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skor eleme maçlarının da en farklı skoru oldu. Eleme maçlarında Paraguay ve Fransa arasında oynanan mücadele oldukça sert müdahalelere sahne olmuştu. Paraguaylı senatör Celeste Amarilla tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Yaptığı ırkçı ve hakaret dolu ifadelerle tepki çekti. Amarilla, anne sütü yerine Hindistan cevizi emmiş ifadelerini Fransa milli takımı Kylian Mbappe için kullandı. Ayrıca Afrika kökenli futbolcu için sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu sonradan görme, kibirli ve çirkin ifadelerinde kullandı. Kylian Mbappe de Paraguaylı senatör Amarilla'ya bir cevap verdi. Siz iğrenç ve görevine layık olmayan bir kadınsınız. Sorumluluktan yoksunluğunuz ve utanmaz ırkçılığınız sayesinde tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası'nda sergilediği tarihi performansı ve çabayı çoktan unuttu. Yerine ülkesinin imajını en kötü şekilde çizebilecek yeteneksiz bir kadına bıraktı, dedi. Dünya Kupası Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder heute zu ihrem Gipfeltreffen in Ankara zusammen. Unklar ist, welche Rolle die USA in Zukunft spielen wollen. Von US-Präsident Trump kommt immer wieder Kritik auch an Deutschlands NATO-Beitrag. Bundeskanzler Merz zeigte sich vor dem Abflug nach Ankara dennoch optimistisch.
2: Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen: Wir bauen eine europäischere NATO, damit die NATO transatlantisch bleiben kann.
1: Die NATO bereitet sich derweil auf eine massive Ausweitung der Kriegsführung mit Drohnen vor. Im Zuge einer neuen Initiative wollten Verbündete in den kommenden 5 Jahren mehr als 40 Milliarden Dollar in Fähigkeiten zur Drohnenabwehr investieren. Das kündigte NATO-Generalsekretär Rutte an. Das Europäische Parlament hat für ein Prüfverfahren gegen die rechtspopulistische Parteienfamilie Europa der souveränen Nation gestimmt. Die zuständige Aufsichtsbehörde soll nun mögliche Verstöße der ESN-Partei prüfen. Dem Zusammenschluss gehört auch die AfD an. Die Lebenserwartung bei Geburt in Deutschland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Für Frauen lag sie bei 83,6 Jahren, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das sei ein Anstieg von 2 Monaten im Vergleich zum Vorjahr. Die Lebenserwartung von Männern lag demnach bei 79,1 Jahren. Und damit 3 Monate höher als noch ein Jahr davor.
3: Für die Bundesländer wird die Lebenserwartung für 3 Jahreszeiträume angegeben. Im aktuellen Zeitraum hatte Baden-Württemberg sowohl bei Männern als auch bei Frauen die höchste Lebenserwartung. Mit 84,4 Jahren bei den Frauen und 80,3 Jahren bei den Männern. Dass wir immer älter werden, ist auch Teil der aktuellen Rentendebatte. Erst kürzlich hatte dazu ein Vorschlag Schlagzeilen gemacht. Die Rentenkommission hatte die Idee, die Rente an die Lebenserwartung zu koppeln. Ein Jahr mehr Lebenserwartung sollte 8 Monate längeres Arbeiten und 4 Monate längeren Rentenbezug ergeben. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung muss sparen. Die Förderung von Wärmepumpen und anderen klimafreundlichen Heizungen soll daher in den nächsten Jahren deutlich sinken. Dies geht aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gözümüz kulağımız Ankara'da. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi bugün başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor. Bu arada savunma sanayi forumu da başladı. Kısaca zirveyle ilgili ve bu kapsamda bizimle neler paylaşacaksın?
5: Evet Mesut, Türkiye'nin dolayısıyla Ankara'nın gündemi bir hayli yoğun. Türkiye 32 dünya liderini ağırlıyor ki bu sabah erken saatlerden itibaren o liderler ve heyet Türkiye'ye gelmeye başladı. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yasaklar da devreye girdi. Çeşitli trafik kısıtlamaları da var. Bunlar da şu anda uygulanıyor. Tabii tüm bunlarla beraber senin de ifade ettiğin gibi savunma sanayi forumu başladı. Savunma sanayi forumunda 12 adet yeni uçak duyuruldu.
4: Gündem başlıklar arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklamaları var. Fidan neler söyledi?
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO'nun geleceğini Ankara'da şekillendireceğini ifade etti ki Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifaktır dedi. Yani aslında şunu söylüyor, sahne Ankara'da kurulmuş durumda dedi. NATO zirvesinde en zorlu sürecin Trump'ın katılımını sağlamak olduğunu ifade etti ve aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın kolektif güvenlik anlayışına sahip olması gerektiğini de kaydetti Dışişleri Bakanı.
4: Görünen o ki zirve karayı olduğu kadar havayı da etkiliyor. Türk Hava Yolları'nın bir açıklaması var. Yolcuları yakından ilgilendiriyor. Ne dedi Türk Hava Yolları?
5: Evet, aslında bu Türk Hava Yolları'nın açıklaması ama Ankara'da alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle NATO kaynaklı aksaklıklar meydana geliyor. Bugün ve yarın gün içinde Ankara'dan uçuşlar olmayacak. Bir uçuş yasağı getirildi. Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ve Türk Hava Yolları da Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşu olan yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.
4: Güçlü Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Zihni Göktay'a veda ediyoruz. Bununla ilgili ne paylaşacaksın?
5: Evet, Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Önce naaşı anma töreni için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine getirildi ki burada törende yakınları vardı, ailesi vardı, çocukları, dostları ve oyuncu arkadaşları katıldı. Ve bu törenin ardından da Şakir'in camiine götürüldü naaşı. Burada toprağa verilecek Karaca Ahmet mezarlığında defin işlemi gerçekleşiyor.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
1: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
2: Merak etme. BSK TÜFNOT Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
3: BSK TÜFNOT Partner. TÜF, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜFNOT Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Kadınlar için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, Zatı Şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, Yardım Et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Zschäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
1: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Zschäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bazı soyadları yalnızca bir aileyi değil, yüzyılları anlatır. Lokumi de onlardan biri. Kökeni Atlantik'in öte yakasına, bugünkü Nijerya'daki Yoruba halkına uzanıyor. Köle ticaretiyle Güney Amerika'ya taşınan binlerce Afrikalının mirası, bugün John Lokumi'nin formasının arkasında Kolombiya formasıyla yaşamaya devam ediyor. Kolombiya'nın Cauca bölgesinde büyüyen Lokumi, çocuk yaşta futbola sarıldı. Deportivo Cali'de profesyonel oldu, ardından Belçika'nın Genk takımında şampiyonluk sevinci yaşadı. Avrupa'nın en disiplinli savunmacılarından biri haline geldi. Rotasını İtalya'ya, Bologna'ya çevirdi. Burada da bir İtalya kupası kazandı. 2026 Dünya Kupası'nda ise gösterişten uzak ama kusursuza yakın savunmasıyla Kolombiya'nın güven duvarına dönüştü. Hava toplarındaki üstünlüğü, kritik müdahaleleri ve geriden kurduğu oyunla takımının gruptan lider çıkmasında önemli rol oynadı. Özellikle Portekiz karşısındaki soğukkanlı performansı teknik heyetin en çok övdüğü isimlerden biri olmasını sağladı. Türk futbol severler onu Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı sergilediği güçlü savunma performanslarıyla da tanıyor. Ama John Lokumi'nin hikayesi yalnızca futbol değil. O Afrika'dan Güney Amerika'ya uzanan bir tarihin, direncin ve kimliğin yaşayan simgesi. Bugün formasındaki Lokumi yazısı sadece bir soyadı değil, nesiller boyunca taşınan bir hafızanın sahadaki yankısı olarak konuşulmaya devam ediyor.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Das Europäische Parlament hat für ein Prüfverfahren gegen die rechtspopulistische Parteienfamilie Europa der souveränen Nation gestimmt. Die zuständige Aufsichtsbehörde soll nun mögliche Verstöße der ESN-Partei prüfen. Dem Zusammenschluss gehört auch die AfD an.
2: Nun soll die Aufsichtsbehörde für politische Parteien und Stiftungen der EU prüfen, ob die ESN-Fraktion die Werte der EU teilt, beispielsweise die Achtung der Menschenwürde und der Demokratie. Falls nicht, dann droht der ESN kein Verbot, sondern Schlimmeres. Sie würde nämlich EU-Fördergelder von rund 2 Millionen Euro verlieren. Die ESN weist alle Vorwürfe zurück. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder heute zu ihrem Gipfeltreffen in Ankara zusammen. Unklar ist, welche Rolle die USA in Zukunft im Bündnis spielen wollen. Von US-Präsident Trump kommt immer wieder Kritik, auch an Deutschlands NATO-Beitrag. Bundeskanzler Merz zeigte sich vor dem Abflug nach Ankara dennoch optimistisch.
3: Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen. Wir bauen eine europäischere NATO, damit die NATO transatlantisch bleiben kann. Wir untermauern das nicht nur verteidigungspolitisch, wir untermauern das auch mit unserer Verteidigungsindustrie.
1: Zur Ankündigung von Kanadas Premierminister Carney zur Beschaffung von bis zu 12 U-Booten des Kieler Marineschiffsbauers TKMS sagte Merz, dies sei einer der größten, wenn nicht der größte Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Pariser Berufungsgericht hat die rechtsnationale Marine Le Pen zu einer einjährigen Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt. Außerdem urteilte es, dass Le Pen für 15 Monate das passive Wahlrecht verliert. Weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt. Mit diesem Urteil in einem Verfahren um mögliche Scheinbeschäftigung wäre es für Le Pen nur schwer möglich, bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden Frühjahr zu kandidieren. Die Bundesregierung muss sparen. Die Förderung von Wärmepumpen und anderen klimafreundlichen Heizungen soll daher in den nächsten Jahren deutlich sinken. Dies geht aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Bisher ist beim Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung eine staatliche Förderung bis zu 70% möglich, maximal 21.000 Euro.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gözümüz kulağımız Ankara'da. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi bugün başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor. Bu arada savunma sanayi forumu da başladı. Kısaca zirveyle ilgili ve bu kapsamda bizimle neler paylaşacaksın?
5: Evet Mesut, Türkiye'nin dolayısıyla Ankara'nın gündemi bir hayli yoğun. Türkiye 32 dünya liderini ağırlıyor ki bu sabah erken saatlerden itibaren o liderler ve heyet Türkiye'ye gelmeye başladı. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yasaklar da devreye girdi. Çeşitli trafik kısıtlamaları da var. Bunlar da şu anda uygulanıyor. Tabii tüm bunlarla beraber senin de ifade ettiğin gibi savunma sanayi forumu başladı. Savunma sanayi forumunda 12 adet yeni uçak duyuruldu.
4: Gündem başlıkları arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklamaları var. Fidan neler söyledi?
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO'nun geleceğini Ankara'da şekillendireceğini ifade etti ki Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifaktır dedi. Yani aslında şunu söylüyor, sahne Ankara'da kurulmuş durumda dedi. NATO zirvesinde en zorlu sürecin Trump'ın katılımını sağlamak olduğunu ifade etti ve aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın kolektif güvenlik anlayışına sahip olması gerektiğini de kaydetti Dışişleri Bakanı.
4: Görünen o ki zirve karayı olduğu kadar havayı da etkiliyor. Türk Hava Yolları'nın bir açıklaması var. Yolcuları yakından ilgilendiriyor. Ne dedi Türk Hava Yolları?
5: Evet, aslında bu Türk Hava Yolları'nın açıklaması ama Ankara'da alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle NATO kaynaklı aksaklıklar meydana geliyor. Bugün ve yarın gün içinde Ankara'dan uçuşlar olmayacak bir uçuş yasağı getirildi. Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde uçuşlar gerçekleştiriliyor ve Türk Hava Yolları da Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşu olan yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.
4: Güçlü Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Zihni Göktay'a veda ediyoruz. Bununla ilgili ne paylaşacaksın?
5: Evet, Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Önce naaşı anma töreni için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine getirildi ki burada törende yakınları vardı, ailesi vardı, çocukları, dostları ve oyuncu arkadaşları katıldı. Ve bu törenin ardından da Şakir'in camiine götürüldü naaşı. Burada toprağa verilecek Karaca Ahmet mezarlığında defin işlemi gerçekleşiyor.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava bulutlu, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 16 ile 31, Darmstadt'ta ise 15 ile 30 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
7: var. Umurumda mı dünya? Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Bu 4 saat yine birlikteyiz. Ne var ne yok her şeyi konuşuyor olacağız. Konuşulmayan hiçbir şey bırakmayacağız buralarda. Ve en güzel şarkılar şimdi sizlerle. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 7 Temmuz Salı günü Arjantin-Mısır mücadelesi var. Maç saati 18, yayıncı ARD. 7 Temmuz Salı akşamı İsviçre-Kolombiya ile karşılaşacak. Maç saati 22, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Değerli dinleyicilerimiz, hani eğitim için her yol mübahtır deriz ya. Matematik sevmeyen çocuklara da sporla matematik öğretiyorlarmış. Danimarka'da. Danimarka'da yapılan bir araştırmada çocuklara böyle kesirler, yüzdeler öğretiliyor ama basketbol üzerinden anlatılmış bu. Mesela çocuk potaya 10 tane atış yapıyor. Kaçı girdi? Kaç kaçtı? Hangisi kaçtı? Sonra bunu da işte kesre ve yüzdeye çeviriyorlar. Yani matematik bir anda böyle tahtadaki sıkıcı işlem olmaktan çıkıyor, oyunun bir parçası haline geliyor. İnanılmaz mantıklı. Sonuçta ilginç. Bu şekilde öğrenen çocukların matematik performanslarında epey bir artış görülmüş. Aslında çok mantıklı, çünkü bazı çocuklar oturarak kalem kağıtla değil de böyle hareket ederek çok daha iyi öğreniyor. Oyunun bir parçası yapmak bunu. Benim de en sevdiğim ders spor dersiydi. Demek ki spor hocamın da matematiği zayıfmış, öğretseymiş ya.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Faydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi matematik konusunda daha çok hayatımıza entegre bir şekilde matematik öğrenirsek daha iyi öğreniriz deniliyor. Danimarka'da bunu araştırmışlar. Çocuklara matematik öğretirken bunu spor üzerinden öğretiyorlarmış. Mesela işte çocuk basketbol oynuyor. Potaya 10 tane atış yapıyor. Sonra çocuğa soruyorlar, kaçı girdi? İşte bu kadar 6 tanesi girdiyse kaç tanesi kaçmıştır diye. Sonra bunu öğrenciler çok iyi bir şekilde anlıyor. Sporla birlikte çok daha iyi öğreniyorlar matematiği. Kalem kağıttan daha çok işe yarıyor. Bir dinleyicimiz yazmış, Ömer diyor ki, bence dersleri güncel hayatımıza entegreli bir şekilde anlatırlarsa hem daha iyi anlaşılıyor hem de daha fazla akılda kalıyor demiş. Üniversitede olasılık hesapları yaparken 4 haneli banka kartı şifresini hesaplamıştık. Hala kaç sene geçti üstünden unutmadım demiş Ömer. Helal olsun be. Biz bunu neden yapmıyoruz gerçekten? Bence sorun buradaymış o zaman. Mesela bizim hayatımıza entegre yemek tarifi olabilir. Ben hala çok zorlanıyorum. İşte tarif de diyor ki 3 bölü 1 su bardağı un koy diyor. Yahu ne bileyim 3 bölü 1... Bana matematik sorma yani. Benim matematiğimin iyi mi olması lazım ben bir kek yapabilmem için? Daha mantıklı anlatabiliriz. Mesela tarif diyor ki 2 bardak un, 1 bardak süt, yarım bardak yağ. Şimdi çocuğa sen bu keki 2 katı yapmak istersen kaç tane bardak un kullanmalıyız diye sorarsan çocuk hemen anlayacak onu. Mis gibi bir anlatım. Ama 2 bölü 3 falan demeyin lütfen, rica ediyorum.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası özel programımızla birlikteyiz. Köln stüdyomuzdan Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra.
1: Şimdi Volkan, Dünya Kupası'nda gelişmeler var. Hala böyle hareketli şeyler oluyor. Dünya Kupası heyecanı bazı kişiler için bitmiş olsa da asla bitmedi. Dün Amerika'nın maçı vardı. Kırmızı kart cezası iptal edilen ve çok tartışılan bir oyuncu vardı. O oynadı mı? Ne oldu ona?
2: Evet, oynadı ama etkili olamadı. Sonucu değiştiremedi. Hatta neredeyse sahanın en kötü oyuncularından biriydi. Amerika Birleşik Devletleri adına Follerin Balogun. Belçika sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Son gol sevinçlerini de nasıl yaptılar biliyor musun? Trump'ın garip bir dansı var ya,
1: evet.
2: Bazen denk gelmişsindir.
1: Yumruklarını
2: aynen Trump'ın dansını taklit ederek gol sevinçlerini yaptılar. Ardından da federasyon bir post paylaştı sosyal medyada. Hadi bunu da iptal edin dedi. Ve tabii ki bu olayın bir de hiç konuşmayan masum kişisi var. O da futbolcu. Kırmızı kartı gördü, bir hata yaptı. Durduk yere kırmızı kartı silindi ve itiraz edilmesine rağmen oynadığı için suçlu durumuna düştü. Ama onun hiçbir bir etkisi yok bu durumda ve maçtan sonra da açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili benim hiçbir alakam yok. Bana çık oyna dediler, ben de oynadım. Beni bu kadar günah keçisi haline getirmeyin demek istedi Balogun. Evet.
1: Ne günahı var, evet. Bizde zaten tepkimiz oyuncuya değil tabii ki de, yani oyunculara saygımız sonsuz.
2: Kesinlikle. Maç sonrası Belçika'nın teknik direktörünün de yanına gidip onu morallendirdiğini gördük. Yani futbolda bu tür kararları büyük yöneticilerin akıl almaz kararlarını konuşurken diğer yanda masum olanların söz hakkını da unutmamak lazım.
1: Evet. Peki maç kaç bitmişti?
2: Belçika 4-1 kazandı ve bir sonraki turda İspanya'nın rakibi oldu.
1: Peki o zaman Dünya Kupası özel programlarımız devam edecek. Spor redaktörümüz Volkan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz Volkan.
2: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Mustafa Sandal'ın efsane şarkısı İsyankar'ı söyledi. Haydos keyfimiz devam ediyor. Danimarka'da bir araştırma yapmışlar. Matematiği öğrenmek aslında çok basit. Hayatınıza entegre edin diyorlar. Çocuklara oyunla öğretiyorlar, sporla öğretiyorlar. Peki biz matematiği hayatımızda nerede kullanıyoruz? Ben şu aralar inanılmaz beyin jimnastiği yapıyorum matematikle. Hangi konuda biliyor musunuz? Tatili ucuza getirmeye çalışırken. Uçak biletini işte 99 euro diye seviniyoruz. Sonra bagaj 45 euro ekleniyor. Koltuk seçimi yapıyoruz, 12 euro ekleniyor vesaire. Sonra havalimanına gitmek bir masraf. 18 euro oradan. Ondan sonra otele transfer 30 euro. Bir bakıyorsun ucuz tatil diye çıktığın yolculuk matematik kargaşasına dönüşüyor. Matematikten kalmış oluyorum. Ben en çok tatili ucuza getireceğim diye kullanıyorum şu matematik denen illeti. Peki siz hayatınızda matematiği nerede kullanıyorsunuz? Bir dinleyicimiz banka kartı şifresini olasılık hesaplarıyla hallediyormuş mesela. Çok mantıklı, banka işlemlerinde çok önemli. Bir dinleyicimiz yazmış. Ben en çok markette kullanıyorum. Etiket başka, kasa başka söylüyor bazen. Ben de her kasada matematik yapıyorum. Kendi hesabıma güvenirim demiş. Peki siz matematiği hayatınızda nerede kullanıyorsunuz?

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Matematik öğrenmek neden bu kadar zor? Matematik bilen insanlar hep böyle dünyanın en zeki insanları gibi bakıyoruz ya. Aslında bunun kolay bir yolu varmış. Danimarkalılar bunu araştırıyor. Diyor ki artık çocuklukta çocuklara eğlenirken matematik öğretmemiz lazım. Mesela sporla ya da hayatın bir akışında öğretmemiz lazım. Ben de sizlere sormuştum. Peki sizin hayatınızda matematik nerede? Nerede kullanıyorsunuz matematiği demiştim. Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki ben Kırşehirli Hilal. Diyor ki matematiğimi gün paralarını toplamaktan ve doğum günü paralarını toplamaktan kullanıyorum. Toplamayla kullanıyorum. Türkçe'ye unutturdun bana yemin ederim. Öyle cümle mi kurulur? Matematiği gün paraları ve doğum günü paralarını toplarken kullanıyormuş. Allah bereket versin, ne güzel. En güzel matematik kullanma metodu olabilir. Para sayarken değil mi? Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki kasiyer olarak ben de kundelerle kavga ederek kullanıyorum. Anlatamıyorum bir türlü. Preis im Regal, benlik bir şey yok. Bünyamin yazmış Oberhausen'dan. Diyor ki ben en çok matematiği iş yerinde kullanıyorum. Borunun içinde suyun saniyede kaç metre ilerlediğini bile hesaplamamız gerekiyor demiş. Öf, bu çok zormuş ama. İyi bir mühendislik gerektiriyor. Alev yazmış. Diyor ki ben izin için kullanıyorum matematiği. İzni 3 kaldı. Yani yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Hop oradayım. En sevdiğim matematik kullanma metodu. İzinlerimizi hesaplarken, tatili hesaplarken.

Matematiği nerede kullanıyoruz biliyor musunuz? Enflasyon hesaplarken çok lazım oluyor. Döner alırken mesela kullanıyoruz. Eskiden 5 euroydu şimdi 8 euro. Ben burada sadece döner değil enflasyon dersini de almış oluyorum. Bir de sürekli Almanya'nın geciken trenleri. Ben orada da çok kullanıyorum. 5 dakika gecikme diyor. Ben otomatik olarak 25 daha ekliyorum mesela. Matematik böyle çalışıyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Zahl der Drogentoten in Deutschland bleibt auf einem Rekordhoch. Vergangenes Jahr starben 2150 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums. Das gab der Bundesdrogenbeauftragte Streeck bekannt. Alarmierend dabei, die Opfer werden immer jünger.
2: Sie sind oft jung, risikofreudig und bezahlen dafür mit ihrem Leben. In den letzten 5 Jahren hat sich die Zahl der Todesfälle bei den unter 20-Jährigen fast verdoppelt. Fast jeder 4. Drogentote ist heute jünger als 30. Die Antwort darauf dürfe nicht Betroffenheit sein, sondern mehr Prävention und frühe Hilfsangebote, sagte Streeck. Auffällig ist, dass die jüngeren Drogentoten vor allem Medikamente konsumiert haben. Meist spielt aber auch ein riskanter Mischkonsum von Pillen, Alkohol und anderen Substanzen eine Rolle. Gleichzeitig breiten sich synthetische Opioide wie Fentanyl weiter aus. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Das Europäische Parlament hat für ein Prüfverfahren gegen die rechtspopulistische Parteienfamilie Europa der souveränen Nation gestimmt. Die zuständige Aufsichtsbehörde soll nun mögliche Verstöße der ESN-Partei prüfen. Dem Zusammenschluss gehört auch die AfD an.
3: Nun soll die Aufsichtsbehörde für politische Parteien und Stiftungen der EU prüfen, ob die ESN-Fraktion die Werte der EU teilt, beispielsweise die Achtung der Menschenwürde und der Demokratie. Falls nicht, dann droht der ESN kein Verbot, sondern Schlimmeres. Sie würde nämlich EU-Fördergelder von rund 2 Millionen Euro verlieren. Die ESN weist alle Vorwürfe zurück. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Bundesregierung muss sparen, auch beim Heizen. Die Förderung von Wärmepumpen und anderen klimafreundlichen Heizungen soll nach Regierungsplänen in den nächsten Jahren deutlich sinken. Dies geht aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Das Pariser Berufungsgericht hat die rechtsnationale Marine Le Pen zu einer 1-jährigen Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt. Außerdem urteilte es, dass Le Pen für 15 Monate das passive Wahlrecht verliert. Weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt. Mit diesem Urteil in einem Verfahren um mögliche Scheinbeschäftigung wäre es für Le Pen nur schwer möglich, bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden Frühjahr zu kandidieren.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gözümüz kulağımız Ankara'da. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi bugün başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor. Bu arada savunma sanayi forumu da başladı. Kısaca zirveyle ilgili ve bu kapsamda bizimle neler paylaşacaksın?
5: Evet Mesut, Türkiye'nin dolayısıyla Ankara'nın gündemi bir hayli yoğun. Türkiye 32 dünya liderini ağırlıyor ki bu sabah erken saatlerden itibaren o liderler ve heyet Türkiye'ye gelmeye başladı. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yasaklar da devreye girdi. Çeşitli trafik kısıtlamaları da var. Bunlar da şu anda uygulanıyor. Tabii tüm bunlarla beraber senin de ifade ettiğin gibi savunma sanayi forumu başladı. Savunma sanayi forumunda 12 adet yeni uçak duyuruldu.
4: Gündem başlıklar arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklamaları var. Fidan neler söyledi?
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO'nun geleceğini Ankara'da şekillendireceğini ifade etti ki Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifaktır dedi. Yani aslında şunu söylüyor, sahne Ankara'da kurulmuş durumda dedi. NATO zirvesinde en zorlu sürecin Trump'ın katılımını sağlamak olduğunu ifade etti ve aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın kolektif güvenlik anlayışına sahip olması gerektiğini de kaydetti Dışişleri Bakanı.
4: Görünen o ki zirve karayı olduğu kadar havayı da etkiliyor. Türk Hava Yolları'nın bir açıklaması var. Yolcuları yakından ilgilendiriyor. Ne dedi Türk Hava Yolları?
5: Evet, aslında bu Türk Hava Yolları'nın açıklaması ama Ankara'da alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle NATO kaynaklı aksaklıklar meydana geliyor. Bugün ve yarın gün içinde Ankara'dan uçuşlar olmayacak. Bir uçuş yasağı getirildi. Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ve Türk Hava Yolları da Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşu olan yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.
4: Güçlü Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Zihni Göktay'a veda ediyoruz. Bununla ilgili ne paylaşacaksın?
5: Evet, Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Önce naaşı anma töreni için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine getirildi ki burada törende yakınları vardı, ailesi vardı, çocukları, dostları ve oyuncu arkadaşları katıldı. Ve bu törenin ardından da Şakir'in camiine götürüldü naaşı. Burada toprağa verilecek Karaca Ahmet mezarlığında defin işlemi gerçekleşiyor.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava bulutlu, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 16 ile 31, Darmstadt'ta ise 15 ile 30 derece bekleniyor.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 7 Temmuz Salı günü Arjantin-Mısır mücadelesi var. Maç saati 18, yayıncı ARD. 7 Temmuz Salı akşamı İsviçre-Kolombiya ile karşılaşacak. Maç saati 22, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Kullanılmış bebek bezlerini çöpe attık ya yıllarca. Hep ziyan etmişiz, hep saklasaydık bari. Neden? Şimdi Brezilya'da kullanılmış bebek bezlerini normal çöpe atmak yerine ayrı ayrı ayırmışlar, toplamaya başlamışlar. Doğru duyuyorsunuz bu arada. Kullanılmış bebek bezlerinden bahsediyoruz. Şimdi bu proje şimdilik kreşlerde deneniyormuş. Çünkü orada bezler daha düzenli bir şekilde birikiyor ve kontrol etmek daha kolay oluyor. Neyini kontrol edeceksen kullanılmış bezin. Şimdi peki neden biriktiriyorlar? Amaç ne? Birkaç saat kullanılıp çöpe giden bu ürünleri yeniden ham maddeye dönüştürmek istiyorlar. Geri dönüşüm. İlk yıl hedef yaklaşık 100 ton bebek bezini geri dönüşüme kazandırmak aslında. Ya düşünsenize, normalde bundan artık hiçbir şey olmaz dediğimiz, burnumuzu kapatarak çöpe attığımız bir şeyden bahsediyoruz. Yeniden kullanımdan bahsediyorlar. Yani bir insan vücudunun en doğal atığıdır değil mi bu? Bebeklerin atığı da. Ama yok, onu da geri dönüştüreceğiz. Biz insanlık olarak önce bir plastik geri dönüşümünü bir halledelim de sonra çocuklarımızın kakasını düşünürüz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Temizlik firmaları dikkat! Day Cool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Day Cool Shop.de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

hadise ve motive labirent dedi. Haydos keyfimiz devam ediyor. Brezilya'da kullanılmış bebek bezlerini geri dönüştürmeyi düşünüyorlarmış artık. Bir dinleyicimiz de onun üstüne yazmış, demiş ki iyi ki insanların geri dönüşümü yok. Esra, düşünebiliyor musun? Sevmediğin devamlı dönüşümle geri geliyor demiş. İyi ki böyle bir şey yapmamışlar, aman aman. Aslında kendimizi geri dönüştürebileceğimiz bir şey varmış. Bakın şimdi, burası çok omelli. Beynimizi 13 yıl gençleştiren bir formül var ve onu söylüyorum. Hazır mısınız? Yine bir araştırmaya göre birden fazla dil bilen insanların beyni yaşına göre çok daha genç çalışabiliyormuş. Yani dil bilmekmiş beynimizin gençliğinin formülü. İki dil bilenlerde bu fark ortalama 6 yıl. 4 dili aktif kullananlarda da 13 yıla kadar çıkabiliyormuş. Yani mesela Almanya'da yaşayan bizler için çok güzel bir haber bu. Biz ana dilimiz gibi Türkçe, Almanca, hatta iyi seviyede İngilizce konuşabiliyoruz. Beynimiz zaten spor yapıyor yani belli ki. Dil değiştirirken zaten beynimizde bir yanmalar söz konusu olabiliyor. Mesela birkaç kelime biliyorum demek de değil o dilden bahsettiğimiz. Bir dil ne kadar kullandığınız, ne kadar erken öğrendiğiniz ve ne kadar akıcı konuştuğunuz önemliymiş burada. Yeni bir dil öğrenmek sadece böyle yurt dışında hava atılacak bir şey değilmiş. Bakın, görmüş olduk.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası'nda neler var neler yok her şeyi konuştuğumuz o özel program. Şu anda spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikte devam ediyor. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra, merhabalar.
1: Şarkılar, tezahüratlar futbolun coşkulu kutlamalarının bir parçası. Ve bu Dünya Kupası'nda da buna yönelik farklı bir uygulama var. Gollerden sonra stadyumda şarkılar çalınıyor. Hangi ülkeler hangi şarkıları seçmiş, neler çalınıyor gol atınca Volkan? Türkiye'de evet. Mesela neler var, bunlardan bahsedelim.
2: Bu uygulamaya kulüp maçlarından aslında aşinayız ama bu Dünya Kupası'nda iyice arşa çıkmış durumda şarkılar, türküler, özellikle Su Molası'nda da çalınıyor biliyorsun. Türkiye de bir liste yollamıştı. Bu liste Türkiye eğlendikten sonra yayınlandı, bütün şarkıların listesi. Türkiye'nin ilk olarak kullandığı şarkı Mehter Marşı Ceddinde'den. Sonrasında da Harkan, Bir Oluruz Yolunda şarkısı. Isınırken de Adımız şarkısı çalıyormuş Murda ve Mero'dan. Sonra Mustafa Yıldız Doğan'ın Türkiye'nin parçası ve bir remix olan Plevne Marşı. Gol attığında esas önemli olan çalınan şarkılar, çünkü orada da daha fazla canlı yayında görüyoruz gol olunca neler çalındığını. Türkiye'de son maçta görebildik. Bir Oluruz Yolunda çaldı. Bu da çok büyük merak konusuydu Dünya Kupası'nı yakından takip edenler için. Tarkan'ı dinledik ve maç sonunda da tabii bir galibiyetle sonlanan maç sonunda da Memleketim Aytan Altman'dan çalan şarkı. Euro 2004'te de benzerini görmüştük 2 sene önce Almanya'da.
1: Evet, şarkıların ne kadar güçlü olduğunu, özellikle bizim kültürümüzde ne kadar önemli olduğunu bu şekilde tekrar anlamış olduk.
2: Evet, kesinlikle maç öncesi ısınırken de futbolcuları motive etmesi açısından önemli tabii bu şarkılar. Ve maç sonrası kutlamalarında da Türkiye'de dediğimiz gibi öne çıkıyor şarkılar. İngiltere'de de farklı şarkılar var aslında, gol sonrası ve gol sırasında kullanılan şarkılar. Ama son birkaç maçtır İngiltere Oasis grubunun o ünlü şarkısı Wonderwall'u söylüyor tribünlerle beraber. Ve şarkıyı icra eden Oasis'in ünlü isimleri Liam Gallagher aslında bu şarkıyı söylemekten nefret ettiğini açıklıyor 2008'de. Çok fazla mainstream, ana akım olmasından dolayı kendisi biraz anti bir insan. Ama şarkı 20 yıl sonra bugünlerde İngiltere'nin gayri resmi milli marşı olmuş durumunda Dünya Kupası'nda. Çünkü diyor ki futbolun ruhunu çok iyi yansıtıyor ve içinde aynı anda hem umut hem de hüzün var diyor şarkıyı icra edenler.
1: Ne kadar güzel bilgiler, tam da Metropol FM'e bir radyoya yakışan bir haber oldu. Çünkü futbol konuşuyoruz evet ama bir yandan müzikler de konuşuluyor çok fazla. Bunu tekrar altını çizdiğin için teşekkürler Volkan.
2: Ben teşekkür ederim. Bugün de Arjantin maçından sonra kumbiyalar duyabiliriz ya da Mısır maçından sonra bizim kanımızı kaynatacak 9-8'liklerle golleri kutlama imkanımız olacak.
1: Peki bir de maça bu gözle bakmış olacağız. Teşekkürler Volkan.
2: Evet. Görüşürüz.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Frankfurt'ta öğle saatlerinde Konstablerwache'nin güneyindeki bir inşaatta yangın çıktı. Alman haber ajansına konuşan yetkililere göre alevler binanın çatısında başladı ve kent merkezinde sahil çevresinde yoğun duman yayıldı. Frankfurt itfaiyesi olay yerine çok sayıda ekiple gitti. Polis yangında birden fazla kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Frankfurt'ta polis ve gümrük soruşturma ekipleri kent merkezinde planlandığı belirtilen bir cinayeti son anda önledi. Hessen Eyalet Kriminal Dairesi ve Frankfurt Gümrük Soruşturması'nın açıklamasına göre olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Dietzenbach'ta da olaysız bir gün değildi. Rotkaustrasse'de bir apartman dairesinde meydana gelen patlama benzeri basınç olayı nedeniyle binanın cephesinde ağır hasar oluştu. Moloz ve cam kırıkları bitişikteki çocuk oyun alanına sıçradı. Olay sırasında dairede bulunan bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye binada çökme tehlikesi olmadığını bildirdi. Zararın yaklaşık 100 bin euro olduğu tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye ziyareti sırasında Şam'da kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldi. Güvenlik kaynaklarına göre bombalardan biri çöp konteynerine, diğeri bir araca yerleştirildi. Macron'un patlamalar sırasında otelde olmadığı, güvende bulunduğu ve ziyaret programını sürdüreceği açıklandı. Patlamanın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde olması dikkati çekti. Focus Online'ın aktardığı Car Vertical araştırmasına göre Almanya'da kilometre sayacı manipülasyonu artık sadece dizel araçlarla sınırlı değil. Elektrikli ve hibrit araçlarda da kilometre değerleri geri alınabiliyor. İncelenen elektrikli araçların yaklaşık %1'inde sahte kilometre tespit edildi. Ortalama geri alma miktarı 43 bin kilometre olarak açıklandı. Uzmanlar alıcıların sadece göstergeye güvenmemesi gerektiğini belirtiyor. Peki daha neler yapılabilir? İşte bunlardan bazıları. Araç geçmiş raporu, bakım kayıtları, önceki sahip bilgileri ve batarya kontrolü olası maddi kayıpların önüne geçebilir. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Amerika Başkanı Trump Türkiye ziyareti çok konuşuluyor. Çok konuşulan bir şey daha var. Yani doğru mu okuyorum diye 30 kez okudum. Umarım doğrudur. Trump Türkiye'ye geliyor ama valizinde kıyafetlerden daha ilginç bir şey var. Ne biliyor musunuz? Tuvalet. Tuvalet. Türkiye ziyaretinde Donald Trump kendi taşınabilir tuvaletini de yanında getiriyor. Neden? Kendini evinde rahat hissetmek için değil. Ya da bizim tuvaletlerimizi hiç beğenmediği için de değil. Güvenlik gerekçesiyle geride hiç DNA izi bırakmak istemiyor beyefendi, o yüzden. Hatta kullanılan bu tuvaletten çıkan atıkları bile Amerika'ya geri getirecekmiş. Ya sen gel koskoca Trump, şöyle rahatça bir helaya da çıkama ya. Başkanlık, böyle başkanlık olmaz olsun. İnsanın kakası da kendine yük oluyormuş valla.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşınızın size derdini anlatmasından bıktınız mı? Varmış bıkanlar. Ben bıkılmaz sanıyorum. Arkadaştır tabii. Ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ünlü oyuncu Gupse Özay bir röportajda çok enteresan bir şey söyledi. Diyor ki herkes çok dertli. Ben de çok empati yapınca yoruluyorum. Kimseyi de dinlemek istemiyorum demiş. Uzun uzun yani oturup sürekli dert dinlemek yerine diyor ki ben arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum. Luna Park'a gitmek, iyi şeyler, eğlenceli şeyler yapmak istiyorum demiş. Bazıları şimdi bu söze hak veriyor. Çünkü bazen insanın kendi yükü bile çok ağır oluyor. Evet, şimdi arkadaşlık dediğin, bazıları da diyor ki arkadaşlık dediğin zaten iyi günde kötü günde yanında olmak değil mi? Derdi de dinleyeceğiz zaten yani. Arkadaşlık ya bu zaten diyor kimisi de. Herkesin arkadaşlıktan beklentisi aynı değil. Kimisi dertleşerek yakınlaşır, kimisi birlikte gülerek, eğlenerek yakınlaşır. Sizce arkadaşlığın böyle sınırları var mıdır? Bir gün arkadaşınıza derdinizi anlatacak olsanız, o da ay vallahi yoruldum, içim şişti artık, aklım almıyor artık dese ne tepki verirsiniz? Anlayışla da karşılamak lazım. Hep yani birine hep dertle de gidilmez. Arkadaşsanız biraz da güldürün canım yani.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Arkadaşlarınız size derdini anlatırken bir anda uf bıktım ya, tamam seni çok seviyorum ama biraz da gülelim eğlenelim dediğiniz hiç oluyor mu diye sormuştuk. Arkadaşlık nasıl bir şeydir sizce, arkadaşlığın da sınırları var mıdır diye bunu konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz demiş ki şimdiki zamanda zaten bırak kötü günü, artık iyi günümüzde bile dost bulamıyoruz. Hepsi sahte, hepsi kıskanç demiş bir dinleyicimiz. Uf sen çok çok yara almışsın bu konuda belli. Bir dinleyicimiz diyor ki eğer zaten ben birine arkadaş dost diyorsam onun bana sonsuza kadar dert anlatma kontenjanı, kotası vardır. Hiç de olmaz. Anlatsın istediği kadar demiş.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Das Europaparlament hat neuen europäischen Fluggastrechten zugestimmt. Eine breite Mehrheit stimmte für die Reform, die unter anderem vorsieht, dass Eltern im Flugzeug künftig kostenlose Sitzplätze neben ihren Kindern reservieren können und Ticketpreise übersichtlich dargestellt werden müssen. Die Regeln für Entschädigungen bei verspäteten Flügen sollen im Wesentlichen unverändert bleiben. Nun müssen auch die EU-Staaten der Änderung noch formell zustimmen. Das gilt als Formalie. Die Zahl der Drogentoten in Deutschland bleibt auf einem Rekordhoch. Vergangenes Jahr starben 2150 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums. Das gab der Bundesdrogenbeauftragte Streeck bekannt. Alarmierend dabei, die Opfer werden immer jünger.
2: Sie sind oft jung, risikofreudig und bezahlen dafür mit ihrem Leben. In den letzten 5 Jahren hat sich die Zahl der Todesfälle bei den unter 20-Jährigen fast verdoppelt. Fast jeder 4. Drogentote ist heute jünger als 30. Die Antwort darauf dürfe nicht Betroffenheit sein, sondern mehr Prävention und frühe Hilfsangebote, sagte Streeck. Auffällig ist, dass die jüngeren Drogentoten vor allem Medikamente konsumiert haben. Meist spielt aber auch ein riskanter Mischkonsum von Pillen, Alkohol und anderen Substanzen eine Rolle. Gleichzeitig breiten sich synthetische Opioide wie Fentanyl weiter aus. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Das Pariser Berufungsgericht hat die rechtsnationale Marine Le Pen zu einer einjährigen Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt. Außerdem verliert Le Pen für 15 Monate das passive Wahlrecht. Weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt. In dem Verfahren ging es um mögliche Scheinbeschäftigung.
3: Das Berufungsurteil gegen Le Pen ist deutlich weniger schwer ausgefallen, als die Rechtspopulistin es befürchten musste. Dennoch ist es für sie ziemlich bitter. Denn eigentlich will Le Pen unbedingt Frankreichs nächste Präsidentin werden oder zumindest dafür kandidieren, und genau das wäre nun ziemlich riskant. Ein Wahlkampf mit Fußfessel, das ist nur schwer vorstellbar. Und sollte die Anklage gegen das Urteil Revision einlegen, könnte Le Pen doch noch länger ihr passives Wahlrecht verlieren. Aus Paris, Rachel Sommer.
1: Zum Sport. Die nordische Kombination ist nach mehr als 100 Jahren nicht mehr Teil des Programms der Olympischen Winterspiele. Die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees strich die traditionsreiche Sportart aus dem Wettkampfplan für die Spiele 2030 in den französischen Alpen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gözümüz kulağımız Ankara'da. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi bugün başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor. Bu arada savunma sanayi forumu da başladı. Kısaca zirveyle ilgili ve bu kapsamda bizimle neler paylaşacaksın?
5: Evet Mesut, Türkiye'nin dolayısıyla Ankara'nın gündemi bir hayli yoğun. Türkiye 32 dünya liderini ağırlıyor ki bu sabah erken saatlerden itibaren o liderler ve heyet Türkiye'ye gelmeye başladı. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yasaklar da devreye girdi. Çeşitli trafik kısıtlamaları da var. Bunlar da şu anda uygulanıyor. Tabii tüm bunlarla beraber senin de ifade ettiğin gibi savunma sanayi forumu başladı. Savunma sanayi forumunda 12 adet yeni uçak duyuruldu.
4: Gündem başlıklar arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklamaları var. Fidan neler söyledi?
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO'nun geleceğini Ankara'da şekillendireceğini ifade etti ki Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifaktır dedi. Yani aslında şunu söylüyor, sahne Ankara'da kurulmuş durumda dedi. NATO zirvesinde en zorlu sürecin Trump'ın katılımını sağlamak olduğunu ifade etti ve aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın kolektif güvenlik anlayışına sahip olması gerektiğini de kaydetti Dışişleri Bakanı.
4: Görünen o ki zirve karayı olduğu kadar havayı da etkiliyor. Türk Hava Yolları'nın bir açıklaması var. Yolcuları yakından ilgilendiriyor. Ne dedi Türk Hava Yolları?
5: Evet, aslında bu Türk Hava Yolları'nın açıklaması ama Ankara'da alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle NATO kaynaklı aksaklıklar meydana geliyor. Bugün ve yarın gün içinde Ankara'dan uçuşlar olmayacak. Bir uçuş yasağı getirildi. Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ve Türk Hava Yolları da Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşu olan yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.
4: Güçlü Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Zihni Göktay'a veda ediyoruz. Bununla ilgili ne paylaşacaksın?
5: Evet, Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Önce naaşı anma töreni için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine getirildi ki burada törende yakınları vardı, ailesi vardı, çocukları, dostları ve oyuncu arkadaşları katıldı. Ve bu törenin ardından da Şakir'in camiine götürüldü naaşı. Burada toprağa verilecek Karaca Ahmet mezarlığında defin işlemi gerçekleşiyor.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava bulutlu, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 16 ile 31, Darmstadt'ta ise 15 ile 30 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro. Çeyrek altınsa 204 euro 75 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 57 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 7 Temmuz Salı günü Arjantin-Mısır mücadelesi var. Maç saati 18, yayıncı ARD. 7 Temmuz Salı akşamı İsviçre-Kolombiya ile karşılaşacak. Maç saati 22, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
3: Size bir şey söyleyeyim mi? Şu an iPhone 17 kazanma şansınız o kadar kolay ki. Meral Kuruyemiş ve Metropol FM'in Skor Kralı yarışması devam ediyor arkadaşlar. Maç skor tahminlerinizi yazmanız gerekiyor. Sadece bunu yaparak iPhone 17 kazanabilirsiniz. Bugüne kadar doğru skor tahmini yapan kişi sayısını söyleyeceğim. Şimdi bunların arasından, bu rakamlar arasından çekiliş yapacağız. Kaç biliyor musunuz? 89. Sadece 89 kişi doğru skor tahmininde bulundu. Yani iPhone çekilişi öyle binlerce kişinin arasından yapılmayacak. Şu an için sadece 89 kişinin arasından yapılacak. Siz de hala katılmadıysanız bu yarışmamıza, şimdi hemen katılabilirsiniz kolayca. Perşembe günü oynanacak olan Fransa ve Fas maçının skorunu tahmin edin. Tahmininizi Metropol FM'in Instagram sayfasındaki ilgili gönderinin altına yorum olarak yazmanız yeterli. Belki de sizi iPhone 17'ye götürecek yorum sadece birkaç saniyenizi alacak. Şansınız gerçekten yüksek. Kaçırmayın arkadaşlar. iPhone 17 sizin olabilir. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Metropol FM Instagram hesabımıza girin ve tahmininizi, Fransa-Fas maçının skor tahmininizi yazın. Siz de hediyeleri kazanma şansı elde edin. Bakın 89 kişi diyorum. O kişi siz olabilirsiniz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Temizlik firmaları dikkat! Deku Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Deku Shop.de.
3: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: Nerede düşürdün?
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Dikkat değerli dinleyicilerimiz, tatile gidiyoruz ya. Hırsızlar bizim evde olup olmadığımızı nasıl test ediyor? Hadi bir bakalım. Mesela kapınızı çalıp bir bardak su alabilir miyim diyebiliyorlarmış. Ya da apartmanın önünde gereğinden fazla oyalanıp etrafı gözleyebilirler. Zaman zaman kapı zillerinde, posta kutularında ya da duvarlarda gizli işaretler görüldüğü de söyleniyormuş. Ne acayip bir sektör. Polis de bu işaretlerin tek başına kesin kanıt olmadığını söylüyor. Yine de tabii şüpheli bir şey fark ederseniz ciddiye alın diyor polisler. Böyle bir işaret görürseniz fotoğrafını çekin mesela. Silin ya da gerekirse polise bildirin. Bir de tatilde olduğunuzu sosyal medyada öyle herkese duyurmayın, biliyorum zor ama. Her gittiğimiz adımı paylaşıyoruz, heyecanlıyız. Tabii ki bütün yıl boyunca bu tatili beklemişiz. Herkes duysun istiyoruz. Ya kapının önüne olmadı bir not falan düşelim. Akşama kesin geliyorum diye not bırakalım. Bence işe yarar, ne dersiniz? Sinsiler ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela kapı kulpuna küçücük bir şey, böyle bir minicik bir şey bırakıyorlar işte. Ya da işaret bırakıyorlar. Siz kapı kulpuna dokunduğunuzda o işaret yok olacak ki, onu bekliyorlar. Bakıyorlar eğer işaret hiçbir şey olmadıysa, bu evde değil tatilde diyor, hop her şeyi indiriyor cebe. Tamam.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
4: Değerli dinleyicilerimiz, Köln stüdyomuzdan spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
5: Hoş bulduk Esra.
4: Önümüzde çok yakınlarda bir maç var. Arjantin-Mısır maçı başlamak üzere değil mi?
5: Evet, yarım saat kaldı mücadeleye. İlk 11'lerde belli oldu. Lionel Messi bir önceki mücadelede 120 dakika oynamıştı Yeşilburnu Adaları'na karşı. Yorgun olup olmadığı sorulmuştu. Yorgun değilmiş. Gol atmak için, rekorlar kırmak için yorulmak bilmeden sahaya çıkmaya devam ediyor Messi. Mısır'da da Muhammed Salah ilk 11'de. Bu iki 10 numaranın önderliğinde İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Maç öncesi Lionel Scaloni, Arjantin teknik direktörü, takımımız böyle dünya çapındaki oyunculara karşı nasıl mücadele edeceğini biliyor ve en iyi şekilde hazırlandık. Mısır'ı da eleyip yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Mısır teknik direktörüne burada hızlıca bir parantez açmak istiyorum. Hossam Hassan, Avustralya'yı eleyip gelmişlerdi ve Avustralya'yı eledikleri maçın sonunda Filistin bayrağı açarak kutlamıştı. Bu sevinci. Hasan Reuters'e bir açıklama yaptı bununla alakalı. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan Filistin halkının yaşadığı acıları hissetmiyorsa insanlığının bir parçasını kaybetmiştir dedi. İnsan haklarından, hayvan haklarından ve adaletten söz ediyorsak Filistinli sivillerden de bahsetmeliyiz vurgusunu yaptı. Bugün de Filistin halkı içinde sahada olacak Mısır takımı. Mısır ilk defa çeyrek final görmek için sahada. Arjantin ise son şampiyon olarak ünvanını korumak ve kupa yolunda ilerlemek için, Messi'de rekorlar kırmak için yeşil sahada olacak bugün.
4: Evet, Messi'yi biz de çok merakla izleyeceğiz. Takım arkadaşları da onu çok destekliyor. O da çok hoşuma gidiyor. Böyle ponçik oyun oynuyor bir de. Gerçekten hiç yorulmadığı belli oluyor. Ben işin o kısmından bakacağım Messi'ye. Farklı bir taraftan bakıp onun oyununu izliyor olacağım. Heyecanlı bir maç. Değerli dinleyicilerimiz, şunu da söyleyelim. Maç esnasında herhangi bir önemli gelişme olduğunda direkt olarak Volkan hemen yayına bağlanıyor. Canlı yayına ve sizler için bütün önemli gelişmeleri aktarıyor. Teşekkür ediyoruz Volkan.
5: Ben teşekkür ederim Esra. İyi yayınlar.
3: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Frankfurt'ta öğle saatlerinde Konstablerwache'nin güneyindeki bir inşaatta yangın çıktı. Alman haber ajansına konuşan yetkililere göre alevler binanın çatısında başladı ve kent merkezinde sahil çevresinde yoğun duman yayıldı. Frankfurt itfaiyesi olay yerine çok sayıda ekiple gitti. Polis yangında birden fazla kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Frankfurt'ta polis ve gümrük soruşturma ekipleri kent merkezinde planlandığı belirtilen bir cinayeti son anda önledi. Hessen Eyalet Kriminal Dairesi ve Frankfurt Gümrük Soruşturması'nın açıklamasına göre olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Dietzenbach'ta da olaysız bir gün değildi. Rotkaustrasse'de bir apartman dairesinde meydana gelen patlama benzeri basınç olayı nedeniyle binanın cephesinde ağır hasar oluştu. Moloz ve cam kırıkları bitişikteki çocuk oyun alanına sıçradı. Olay sırasında dairede bulunan bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye binada çökme tehlikesi olmadığını bildirdi. Zararın yaklaşık 100 bin euro olduğu tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye ziyareti sırasında Şam'da kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldi. Güvenlik kaynaklarına göre bombalardan biri çöp konteynerine, diğeri bir araca yerleştirildi. Macron'un patlamalar sırasında otelde olmadığı, güvende bulunduğu ve ziyaret programını sürdüreceği açıklandı. Patlamanın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde olması dikkati çekti. Focus Online'ın aktardığı Car Vertical araştırmasına göre Almanya'da kilometre sayacı manipülasyonu artık sadece dizel araçlarla sınırlı değil. Elektrikli ve hibrit araçlarda da kilometre değerleri geri alınabiliyor. İncelenen elektrikli araçların yaklaşık %1'inde sahte kilometre tespit edildi. Ortalama geri alma miktarı 43 bin kilometre olarak açıklandı. Uzmanlar alıcıların sadece göstergeye güvenmemesi gerektiğini belirtiyor. Peki daha neler yapılabilir? İşte bunlardan bazıları. Araç geçmiş raporu, bakım kayıtları, önceki sahip bilgileri ve batarya kontrolü olası maddi kayıpların önüne geçebilir. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Bir zamanın efsane şarkısı. İçimizi böyle kıpır kıpır yapan o şarkı. Tam bu saatlerde bize enerji verecek olan şarkı aynı zamanda. Ebru Gündeş'ten Çingenem şarkısı. Bu şarkının o güzel melodisi, ritmi şu anda mesai saatinin sonlarına gelen dinleyicilerimize enerji getirsin. Buyurun sizin için.

Hanımlar beyler, paydos keyfimiz devam ediyor. Tüm dünya Almanca bir şarkıyı yanlış söyleyerek popüler yaptı, biliyor musunuz? Almanca bir şarkı zaten ancak bu şekilde popüler olabilirdi. Almanya'da Gut Genug diye bir şarkı çıktı arkadaşlar. Nakaratta aslında Du bist gut genug diye deniyor. Ama yani şey anlamına, işte sen yeterince iyisin anlamına geliyor. Ama Almanca bilmeyen milyonlarca kişi bunu bambaşka duyuyor. Du bist gut genug falan diyenler var. İnanılmaz. Orada internette herkes birbirine merakla soruyor. Bu hangi dil? Ve burada ne diyorlar diye. Almanlar ve Almanca şarkı daha önce hiç bu kadar popüler olmamıştı. Her yerde. Instagram'da, TikTok'ta herkes şarkıyı doğru söylemeye çalışmak yerine bilerek yanlış söylemeye başlamış bu defa. O kadar ünlü isimler var ki bu akıma ayak uyduran. Onlar bile akıma katılıp kafasına göre bir şey sallıyorlar. Bu şarkı sözünü uyduruyorlar. Ve sonuç ne biliyor musunuz? Bu şarkı Almanya listelerinde bir numaraya kadar aniden yükseldi. Bu şarkının şimdi bir kısmını dinleteceğim. Başlangıç kısmını dinletiyorum bu şarkının. Buyurunuz.

bu şarkıda Du bist gut genug diyor. Sizce de anlaşılıyor mu bu şarkı? Yoksa insanlar başka sözler uydurmakta haklı mı?

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikteyiz. Akşamınız çok keyifli geçsin. Alişan Kadere Bak parçasını söylüyor ve bize enerjimizi yenileyecek bütün enerjiyi veriyor. Saatlerimiz 17.50'yi gösteriyor. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Oh be, geçmiş olsun diyoruz sizlere. Kocaman selamlar.

Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da bitmeyen bir tartışma var. Dükkanlar pazar günleri de zontakları da açık olsun mu diye. Hükümet zontakları ne demek? Pazar günleri fırınlarda daha uzun çalışabilmesini planlıyorlar. Yani taze ekmek ve pasta almak biraz daha kolaylaşabilecek. Ama ticaret birlikleri de diyor ki madem fırınlar açılıyor, diğer mağazalar neden açılmasın, onlar da çalışsın demişler. Hani böyle sınıflarda eskiden şey olurdu. Öğretmen ödev verdiğini unuturdu, herkes sessizce beklerdi. Sonra birisi çıkıp derdi ya, öğretmenim ödev vermiştiniz. Onun gibi hissettirdi bu. Madem fırınlar açıyor, diğer mağazalar niye açmıyor diye böyle bir fikir ortaya atmışlar. Şimdi onlara göre pazar alışverişi şehir merkezlerini canlandırabilir. Hükümet öyle düşünüyor, planı bu. İnsanlar gezer, alışveriş yapar, kafelere oturur, vıcır vıcır olur her yer. Vıcır vıcır ne demekse. Şehir biraz daha hareketlenir yani. Ama diğer taraftan da şu soru var. Yani yıllardır alışılagelmiş olan bir pazar günü sessizliği var. Pazar günü gerçekten alışveriş günü olmalı mı, yoksa dinlenme günü olarak kalmalı mı? Bazen insanın sessizliğe de ihtiyacı var. Hep kendimizi bir şeyleri kaçırıyor gibi hissediyoruz. Ne güzel, her gün, her pazar herkes oturuyordu, ne güzel. Biz de kendimizi bir şeylerden geri kalmış hissetmiyorduk. Siz otururken evde biliyorsunuz ki herkes oturuyor. Nedir yahu bu alışveriş çılgınlığı? Bir gün de alışveriş yapmayı verelim yani. Peki sizce, özellikle esnaflara sormak istiyorum. Pazar günleri çalışmak sizce okey midir? Ne düşünüyorsunuz?

dinleyicimiz diyor ki hayır, salı günleri çalışmayalım. Zaten bir günümüz vardı, onu da kaybetmeyelim diyor. Onun dışında bir dinleyicimiz diyor ki Berlin'de taksicilik yapan bir dinleyicimiz bence pazar günü çalışmak doğru değil diyor. Zaten yoruluyoruz, geçimimizi sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. O günde dinlenmeye ihtiyacımız var demiş. Bu konudaki düşüncelerinizi paylaşmaya devam edeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Melike Şahin, canın beni çekti diyor. Bunları...

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Bundeskanzler Merz hofft beim NATO-Gipfel auf einen guten Geist von Ankara. US-Präsident Trump sucht dagegen den Streit. Europas Hoffnungen auf harmonische Beratungen hat Trump schon bei der Ankunft einen Dämpfer verpasst. Ich war sehr enttäuscht von der NATO, sagte er in der türkischen Hauptstadt und erneuerte seine Kritik. Großbritannien, Italien, Deutschland und Frankreich hätten die USA im Iran-Krieg hängen lassen. Entschädigungsansprüche und mehr Preistransparenz. Nach jahrelangen Verhandlungen gibt es im EU-Parlament nun eine Mehrheit, Fluggastrechte zu stärken. Für die Verbraucher, die Ansprüche geltend machen wollen, soll es einfacher werden.
2: Wer aus der EU abfliegt und mindestens 3 Stunden verspätet ankommt, der bekommt gestaffelt nach Entfernung bis zu 600 Euro zurück. Das bleibt beim Alten. Neu ist aber, Airlines müssen künftig innerhalb von 30 Kalendertagen nach Antrag zahlen oder begründen, warum sie das nicht tun. Das gilt auch, wenn der Flug weniger als 2 Wochen vorher gestrichen wird. Außer die Airline trifft keine Schuld, wie bei Unwettern, randalierenden Fluggästen oder Streiks. Aus Brüssel, Michael Brandt.
1: Das Pariser Berufungsgericht hat die rechtsnationale Marine Le Pen zu einer 1-jährigen Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt. Außerdem verliert Le Pen für 15 Monate das passive Wahlrecht. In dem Verfahren ging es um mögliche Scheinbeschäftigung.
3: Das Berufungsurteil gegen Le Pen ist deutlich weniger schwer ausgefallen, als die Rechtspopulistin es befürchten musste. Dennoch ist es für sie ziemlich bitter. Denn eigentlich will Le Pen unbedingt Frankreichs nächste Präsidentin werden oder zumindest dafür kandidieren, und genau das wäre nun ziemlich riskant. Ein Wahlkampf mit Fußfessel, das ist nur schwer vorstellbar. Und sollte die Anklage gegen das Urteil Revision einlegen, könnte Le Pen doch noch länger ihr passives Wahlrecht verlieren. Aus Paris, Rachel Sommer.
1: Zum Sport. Rudi Völler geht nicht vorzeitig in Rente. Er bleibt bis zur EM 2028 Sportdirektor des Deutschen Fußballbundes und will in einem Team mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp zum Wiederaufbau der Nationalmannschaft beitragen. Das sagte der 66-Jährige nach Gesprächen mit Klopp und der Verbandsspitze in einer Medienrunde.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gözümüz kulağımız Ankara'da. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi bugün başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor. Bu arada savunma sanayi forumu da başladı. Kısaca zirveyle ilgili ve bu kapsamda bizimle neler paylaşacaksın?
5: Evet Mesut, Türkiye'nin dolayısıyla Ankara'nın gündemi bir hayli yoğun. Türkiye 32 dünya liderini ağırlıyor ki bu sabah erken saatlerden itibaren o liderler ve heyet Türkiye'ye gelmeye başladı. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yasaklar da devreye girdi. Çeşitli trafik kısıtlamaları da var. Bunlar da şu anda uygulanıyor. Tabii tüm bunlarla beraber senin de ifade ettiğin gibi savunma sanayi forumu başladı. Savunma sanayi forumunda 12 adet yeni uçak duyuruldu.
4: Gündem başlıkları arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklamaları var. Fidan neler söyledi?
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO'nun geleceğini Ankara'da şekillendireceğini ifade etti ki Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifaktır dedi. Yani aslında şunu söylüyor, sahne Ankara'da kurulmuş durumda dedi. NATO zirvesinde en zorlu sürecin Trump'ın katılımını sağlamak olduğunu ifade etti ve aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın kolektif güvenlik anlayışına sahip olması gerektiğini de kaydetti Dışişleri Bakanı.
4: Görünen o ki zirve karayı olduğu kadar havayı da etkiliyor. Türk Hava Yolları'nın bir açıklaması var. Yolcuları yakından ilgilendiriyor. Ne dedi Türk Hava Yolları?
5: Evet, aslında bu Türk Hava Yolları'nın açıklaması ama Ankara'da alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle NATO kaynaklı aksaklıklar meydana geliyor. Bugün ve yarın gün içinde Ankara'dan uçuşlar olmayacak. Bir uçuş yasağı getirildi. Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ve Türk Hava Yolları da Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşu olan yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.
4: Güçlü, Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda ediyoruz. Bununla ilgili ne paylaşacaksın?
5: Evet, Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Önce naaşı anma töreni için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine getirildi ki burada törende yakınları vardı, ailesi vardı, çocukları, dostları ve oyuncu arkadaşları katıldı. Ve bu törenin ardından da Şakir'in camiine götürüldü naaşı. Burada toprağa verilecek Karaca Ahmet mezarlığında defin işlemi gerçekleşiyor.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava bulutlu, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 16 ile 31, Darmstadt'ta ise 15 ile 30 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro. Çeyrek altınsa 204 euro 75 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 57 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Dikkat değerli dinleyicilerimiz. Bitcoin'in peşini vergiler bırakmıyor. Bitcoin. Bitcoin merakı olanlar, ilgilenenler varsa şu anda kural şöyle: kripto paranızı bir yıldan uzun süre tutup sonra satarsanız kazanç çoğu zaman da vergiden muaf olabiliyor. Bu çok konuşulan, çok merak edilen bir konuydu. Şimdi hükümet bu kuralı değiştirmeyi düşünüyor. Yeni taslak kabul edilirse Bitcoin ya da başka kripto varlıkları ne kadar uzun süre tuttuğunuz artık o kadar da önemli olmayacak. Satıştan kazanç elde ederseniz vergi gündeme gelebilecek. Vergi tabii olabilecek. Ama altını çizelim, bu henüz kesinleşmiş bir yasa değil. Daha siyasi süreci var bunun. İşte meclis var, koalisyon içinde farklı görüşler olabilir. Bunlar var. O yüzden kripto yatırımınız varsa bu konuyu takip etmenizde fayda var. Çünkü Almanya'da Bitcoin gördüğümüz kadarıyla sadece ekranda değil, yakında vergi dairesinin radarında da çok görülebilir. Finanztamt oraya da sızmış gördüğünüz üzere. Her şey dijital olunca sanki çaktırmadan akıyor gibi görünüyor ama öyle değil. Bitcoin, kripto falan ama Finanztamt yine gündemde.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
2: Merak etme. BSK TÜFNOT Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
3: BSK TÜFNOT Partner. TÜF, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜFNOT Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.
4: Temizlik firmaları dikkat. Deco Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Deco Shop.de.
5: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk var.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, şu anda Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Ekranlara baktığımızda Mısır ve Arjantin maçı var. Şu anda Köln stüdyolarımızda ekranda maçı bizler için takip eden spor redaktörümüz Volkan Ağır var şu anda canlı yayın hattımızda. Epey bir tansiyon yüksek. Volkan, mikrofon sende.
2: Merhaba Esra. Şu anda Mısır söylediğin gibi 1-0 önde. 10. dakikada 1-0 öne geçti Mısır kafa golüyle. Ancak ardından Arjantin cevap vermek istedi ve biz az evvel yayına bağlanırken Messi bir penaltı kaçırdı. Messi kaçırdı. İkinci kez penaltı kaçırıyor bu turnuvada. Birbiri yakalayabilirdi Arjantin bu penaltı sayesinde. Penaltı da tartışılan bir penaltıydı. Video asistan hakemden offside olup olmadığına dair yorum beklendi. Ancak hakem penaltı olduğunu, müdahale olduğunu gördüğünü söyledi ve Messi bir penaltı kullandı ama Arjantin beraberliği yakalayamadı. Şu anda dakikalar 22'yi gösteriyor ve Mısır taç atışıyla oyunu sürdürüyor. Bakalım bugün Dünya Kupası'nda bir sürpriz olacak mı? Son yıllarda Afrika takımlarının yükselişi var Fas'la birlikte. Geçen Dünya Kupası'nda son dörde girmişlerdi. Şimdi de şampiyon finalist şampiyon, bir önceki turnuvanın şampiyonuydu Fransa. Her neyse, Fas-Fransa mücadelesi var. O da heyecanı yüksek bir maç olacak. Bakalım Mısır 90 dakika sonunda Arjantin'i saf dışı edebilecek mi, yoksa Messi penaltı kaçırdığı bu maçta takımına galibiyeti getirebilecek mi takım arkadaşlarıyla? Büyük bir heyecanla izlemeye devam ediyoruz.
1: Evet, futbol demek ki böyle bir şey. Ben sanıyorum ki Messi'ler, Ronaldo'lar asla penaltı kaçırmaz sanıyordum. Ama kaçırabiliyorlarmış. Öyle bir özellikleri yok muydu Messi, Ronaldo'nun? O yüzden kapıştırmıyor muyduk biz bu iki oyuncuyu sürekli?
2: En iyiler bile bazen yenilir ama önemli olan o yenildiğinden aldığın dersle daha iyi ayağa kalkmaktır. Zaten Messi ve Ronaldo da bunu çok iyi yapabildiği için 40 yaşına kadar oynayabildi ve 40 yaşına kadar bize bu güzel teknik oyunlarını izletti ve sahada kalabildi ve bu yüzden efsane oldular.
1: O zaman 40 kere maşallah diyelim. O bir puanı da 41 kere olmaması da penaltıyı kaçırdığı için kırıyorum şu anda. Şimdi bir de şu konu var Volkan. Demiştin ki bazı gol sevinçlerinde çok güzel şarkılar çalınıyor demiştin. Az önce gol atıldı. Mısır gol attı ve gol sevinci çok enteresandı.
2: Evet, Mısır'ın seçtiği şarkılar var. Onlar yankılandı.
1: Bizim kültürümüze de tabii yani biraz benzeyen altyapılar var.
2: Çok yakın.
1: Evet, hemen bir kısmını dinletmek istiyorum gol sevincini. Hemen şu şekilde dinletiyoruz.
2: Tabii.

0: İnsanın hemen omuzlarını böyle kıpır kıpır yapası geliyor. Bir dans edesi geliyor. İyi futbolcular dans etmeden yerinde durabiliyorlar. Maçlarına devam edebiliyorlar.
1: Diğer yandan da Dünya Kupası'nın en güzel yanlarından biri bu. Farklı kültürlere ait, farklı müzikler dinleyerek o topluma dair bir şeyler öğrenebiliyorsun. Evet. Ve müziği, mutluluğu paylaşabiliyorsun.
0: Harika bir final oldu. Peki o zaman Volkan şu anda canlı bir şekilde izliyor ve bizlere en kritik anları aktarmak için stüdyoda mikrofon başında hazır ve nazır bekliyor. Teşekkür ederiz Volkan. Var mı başka şu anda anlık gördüğün gelişmeler?
1: Şu anda... Artık futbol literatürümüze giren su molasındayız. Reklamlar oynuyor. Mola verildi maça. Birazdan devam edecek. Bakalım ilk yarı sonunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak.
0: Peki o zaman teşekkür ederiz Volkan.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Frankfurt'ta öğle saatlerinde Konstablerwache'nin güneyindeki bir inşaatta yangın çıktı. Alman haber ajansına konuşan yetkililere göre alevler binanın çatısında başladı ve kent merkezinde Zeil çevresinde yoğun duman yayıldı. Frankfurt itfaiyesi olay yerine çok sayıda ekiple gitti. Polis yangında birden fazla kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Frankfurt'ta polis ve gümrük soruşturma ekipleri kent merkezinde planlandığı belirtilen bir cinayeti son anda önledi. Hessen Eyalet Kriminal Dairesi ve Frankfurt Gümrük Soruşturması'nın açıklamasına göre olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Dietzenbach'ta da olaysız bir gün değildi. Rotkaustrasse'de bir apartman dairesinde meydana gelen patlama benzeri basınç olayı nedeniyle binanın cephesinde ağır hasar oluştu. Moloz ve cam kırıkları bitişikteki çocuk oyun alanına sıçradı. Olay sırasında dairede bulunan bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye binada çökme tehlikesi olmadığını bildirdi. Zararın yaklaşık 100 bin euro olduğu tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye ziyareti sırasında Şam'da kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldi. Güvenlik kaynaklarına göre bombalardan biri çöp konteynerına, diğeri bir araca yerleştirildi. Macron'un patlamalar sırasında otelde olmadığı, güvende bulunduğu ve ziyaret programını sürdüreceği açıklandı. Patlamanın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde olması dikkati çekti. Focus Online'ın aktardığı Car Vertical araştırmasına göre Almanya'da kilometre sayacı manipülasyonu artık sadece dizel araçlarla sınırlı değil. Elektrikli ve hibrit araçlarda da kilometre değerleri geri alınabiliyor. İncelenen elektrikli araçların yaklaşık %1'inde sahte kilometre tespit edildi. Ortalama geri alma miktarı 43 bin kilometre olarak açıklandı. Uzmanlar alıcıların sadece göstergeye güvenmemesi gerektiğini belirtiyor. Peki daha neler yapılabilir? İşte bunlardan bazıları. Araç geçmiş raporu, bakım kayıtları, önceki sahip bilgileri ve batarya kontrolü olası maddi kayıpların önüne geçebilir. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Mesai saatlerinin sonlarına gelmiş olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar, evinize sağ salim varın diyoruz. Şimdi Almanya'da neler oluyor, neler bitiyor? Bazı kurallar var, dikkat edilmesi gerekenler var. Hatalı park eden sürücüleri anında yakalayan yeni bir uygulama var Almanya'da arkadaşlar. Artık sizi polis değil, kameralı arabalar yakalayacak çat diye. İnanılmaz casusluk. Şu sisteme bir bak. Özel denetim araçları sokakta gezerken park halindeki araçların plakalarını saniyeler içinde vızırt diye okuyor. Park izniniz var mı? Yasak yere mi park ettiniz? Hepsini anında kontrol ediyor. Yani eskisi gibi öyle görevlinin arabadan inip tek tek bakmasına gerek kalmıyor bile. Helal olsun. Almanya dijitalleşmiyor ama işte söz konusu para almak olunca bakın nasıl da yapıyorlar. Şimdi bu araçlar saatte yaklaşık 1000 plakayı tarayabiliyormuş. Saatte 1000 plaka. Gözden kaçma ihtimali de çok çok az yani. Merak etmeyin, bu arada kurallara uygun park ettiyseniz bilgileriniz hemen siliniyor. Tabii ki Datenschutz. Sadece ihlal varsa, yasak bir yere koyduysanız o kaydı tutuyorlar. Ya bundan sonra aman 5 dakikaya gelirim diye işte bir markete uğradım, bir şey bıraktım, çocuğumu vermiştim falan diye kaldırıma ya da bisiklet yoluna bırakamazsınız arabanızı. Bırakırsanız da sizi böyle röntgen gibi tarıyorlar. Hiç de kaçamıyorsunuz. Vızırt diye yazarlar zaten. Her zaman. Her zaman olduğu gibi hiç acımazlar. Ama bir yere bir başvurduk, bir kağıt kürek bekliyoruz bir yerden. Finanzamt olur, Ausländerbehörde olur. Bir kağıt bekliyoruz, gelmez 10 ay boyunca. Neden? Yapıştıracak pulları kalmamış falan. Ama bak bu konuda nasıl kolay dijitalleşmişler, helal olsun.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
4: Mamma Treforno DE.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, ekranlarımız başında canlı canlı oynanan önemli bir maç var. Dünya Kupası heyecanla devam ediyor ve şu anda Köln stüdyolarımızdan canlı olarak bu maçı takip eden spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan, durum nedir?
2: Hoş bulduk Esra. İlk yarıda son saniyeler oynanıyor. Arjantin'in bir hücumu var ama kaleci şu anda topu durdurdu ve hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İlk yarıda Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Mısır 15. dakikada yan toptan kazandığı bir kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ardından 20. dakikada çok geçmeden Arjantin 1-1'e getirebilirdi skoru. Bir penaltı kararı verdi hakem. Ancak Messi bu turnuvada ikinci kez bir penaltıdan yararlanamadı. Ardından Mısır 1-0 öne geçmenin avantajıyla 6 kişiyle savunmada sıkı bir savunma defans uygulayınca Arjantin hücum yapmakta zorlandı. İki tane önemli pozisyonları vardı ancak orada da kaleci, Mısır'ın kalecisi Şobeir öne çıktı. Arjantin'in bu artık son 45 dakikası mı yoksa devam edebilecek mi? Bunu devre arasında Scaloni'nin, Arjantin teknik direktörünün yapacağı değişiklikler belirleyecek. Böyle bir şekilde elenmesi Arjantin'e yakışmaz ama dediğimiz gibi Afrika takımlarında bir yükselişi var, onları da durdurmak mümkün olmayabilir.
1: Peki bu atılan gol kime aitti, Mısır tarafından atılan gol? Bilinen, çok golleriyle meşhur bir oyuncu mu?
2: Aksine savunmada oynayan bek oyuncusu attı golü. İsmini telaffuz etmekte zorlanma umarım. Yaser İbrahim. Bazı oyuncular biliyorsunuz zor isimler olabiliyor, evet, telaffuz etmek açısından ama Yaser İbrahim'di golü atan. Mısır adına 1-0 öne geçirdi. Bakalım ikinci 45 dakika nasıl sonlanacak?
1: Bu turnuvada anladığım kadarıyla hep beklentilerin dışında olaylar gerçekleşiyor. Yani futboldan uzak biri olarak ben bayağı bir yakınlaşmaya başladım. Çünkü çok enteresan. Herkes bir şeyler bekliyor ama hiç öyle oluşmuyor bu durum. Şimdi şu anda Arjantin gibi bir güçlü bir takımın karşısında Mısır'ın şu anda daha ileride gitmesi de enteresan değil mi?
2: Bir yandan evet enteresan, bir yandan değil de diyebiliriz. Çünkü aslında Mısır Kuzey Afrika takımı ve Afrika Kupası'nı en çok kazanan ülkelerden biri. 2010'a kadar damga vurmuştu kendi kıtasının turnuvasına ve turnuvalara çok katılan bir takım. Son turnuvalarda, son döneme baktığımızda tabii Arjantin çok daha önde. Mısır o kadar iyi jenerasyonlar yakalayamadı ama Muhammed Salah ve onun etrafında şekillenen takım küçük bir umut taşıyordu tabii ki bu tür sürprizler yapabilmek açısından. Dünya Kupası'nın aslında hepsinde küçük sürprizler vardır böyle. 94'te Romanya çıkmıştır. 98'de Hırvatistan. 2002'de de Türkiye. Ve ondan sonrasını daha anlatmama gerek yok ama bugün de bakalım Mısır mı olacak yoksa başka bir takım mı? İsviçre olabilir, Kolombiya olabilir. İzleyip göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz açıklayıcı bir şekilde aktardığın için. Canlı bir şekilde bizlere maçı izleyip bu şekilde anlaşılabilir bir tarzda anlattığın için teşekkür ediyoruz. Maçı izlemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz Volkan.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen. Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İlay Bal Arslan. Hoş geldiniz tatlım.
2: Hoş bulduk Okan Bey, evet. Çok teşekkür ederim.
1: Peki siz Ankara'da, İstanbul'da büyüdünüz. Ankara Devlet Opera Balesi Çocuk Korosu'nda ilk ses ve repertuar eğitimlerine başladınız. Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldunuz. Ve sonra müzik, tiyatro, oyunculuk eğitimlerini aldınız çeşitli yerlerde. Müthiş hepsi, yani böyle mükemmel bir özgeçmiş. Ve geçtiğimiz sezonda, şimdi doğru telaffuz edebilecek miyim? Komiser Oper Berlin'de, doğru mu?
2: Komiser Opa.
1: Ha, evet. Tamam işte, Komiser Opa. Kim bilir nasıl beni kritik ettiler şimdi dinleyenler. Büyük bir müzikalde, Jesus Christ Superstar oyununda başrollerden, en önemli rollerden biri olan Maria Magdalena'yı oynadınız. Şimdi bu müthiş. Müthiş. Bunu nasıl başardınız? Üstelik daha Prag'dan Berlin'e geleli eşinizle beraber henüz 2,5 sene olmuşken bu nasıl oldu? Anlatın bana.
2: Bu nasıl oldu? Ben yani hayatım boyunca zaten müzik ve sahne ve performansın içindeydim. Bunu yapıyorum yıllardır. Müzikal tiyatroda en büyük tutkum diyebilirim. Prag'da iken maalesef bunu çok sahnede yapma fırsatım olmadı, ama Türkiye'de Ahmet Levendoğlu, Ömer Akgüllü, Maria Merzlioğlu gibi çok önemli oyuncularla oyunculuk çalışma fırsatım oldu. Müzikal tiyatroda en çok yapmak istediğim şeydi. Berlin'e gelir gelmezdi açıkçası bütün buradaki opera ve müzikal tiyatro camiasının tüm kucaklayıcılığını böyle hücrelerimde hissettim diyebilirim. Bir audition'a girmem sonucu, hatta aslında ensemble rollerinden birine başvurup başrole çağrılmak gibi bir hikayesi
1: Vay
2: var.
1: Vay be, demek orada hemen göründünüz, hemen fark edildiniz, hemen görünür oldunuz. Yani bu bugün herkesin, bütün gençlerin arzu ettiği şey. Görünür olmak. Nereden görünür olmaya çalışıyor? İşte Instagram'a story koyuyor, oraya gidiyor, arkadaşlarla şurada takılıyorlar falan filan. Hep bir görünür olmak derdindeyiz hepimiz. Ama siz hemen bunu başardınız.
2: Sanki şey gibi oldu, böyle gezegenler, yıldızlar doğru hizaya geldiler ve...
1: Dur, daha oralara girme, henüz çok gençsin. henüz çok gençsin, öyle mühim taşları tutacağın, yıldızlardan haberdar olacağın, bizlere enerji vereceğin zamanlar gelecek.
2: Hiç onlar, o insan o, değilim zaten.
1: Ama o daha yaşlanınca, başına gelecek, daha henüz erken. Peki, aynı zamanda seslendirmeleriniz var. Netflix'te, Disney'de, Hasbro Studio'da, DreamWorks yapımlarında, Türkçe uyarlamalarında birçok karaktere hayat veriyorsunuz. Bunları konuşuyor musunuz? Bunları şan olarak mı söylüyorsunuz?
2: İkisini de yapıyorum. De genelde daha çok şan ağırlıklı yapıyorum ama evet. Konuştuğum karakterler de oldu.
1: Ama teatral bir sesiniz var. Hemen ifadeniz mükemmel. Appearance'ınız, yani nasıl söyleyeyim, appearance'ınız, varlığınız, var olma haliniz ve de auranız mükemmel.
2: Ha, çok teşekkür ederim.
1: Bu arada tabii ki biz hayale dayanan bir yayın yapıyoruz. Onun için hayalinizi beslemek için hemen söyleyeyim. Hanımefendinin başında bir tel saç yok. Kendi saçınızı kazıyorsunuz ama belli ki saçınız gür. Neredeyse bir adam gibi saçınızın yeri duruyor kazıdığınız yer. Bu rol için mi, yoksa böyle bir tercihiniz mi var?
2: Aslında öncelikle
1: dinleyicimiz hayal kursun diye söylüyorum şimdi bunu.
2: Tamam, o zaman hayal daha güzel olsun diye hikayeden biraz çıkabiliyor muyum?
1: Tabii.
2: Abartabiliyorum yani.
1: Tabii, lütfen.
2: Yok, şöyle dürüst olayım ama bence zaten hikaye böyle daha güzel. Aslında çok da gür saçlarım yok. Bu bir tercihti ama. Çünkü özellikle kadınların saçı uzun olur gibi bir algı var, yani kıramadığımız. Ben de kendimi perukların ya da başka çözümlerin arkasında saklanırken bulunca bir yerden sonra saklanmamaya karar verdim. Aslında çok kısa bir şekilde böyle izah edebilirim hikayeyi.
1: Fakat bu size müthiş bir karizma katmış. Ben hayatımın büyük bölümünde fotoğrafçılıkla uğraştım. İşte moda fotoğrafları çektim. Bir sürü tarzda fotoğraf çektim. Ve dazlak hanımları çekmeyi çok sevdim hep. Çünkü o bütün gözleri, yüzün ifadesini, o bir kadının güzelliğinde elmacık kemiklerinden dudaklara kadar bütün her şeyi işte ben buradayım diye bağırtan bir resimdir. Hakikaten saç her şeyi örtüyor aslında. Değil mi? Öyle düşünüyor musunuz benim gibi?
2: Çok katılıyorum.
1: Ay canımın içi efendim. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İlay Bal Arslan. Peki, şimdi siz, bu bir şeyimiz var bizim. Dünya bu hale geldi. İyi ki geldi. Çünkü eskiden biz Türkiye'den çıkanlar, işte ne yapıyorsun kardeş dendiğinde dünyanın herhangi bir yerinde, aman şekerim şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum dediğimizde dünyadaki el alem bizi mitoman sanıyordu. Yani bu herhalde bana yalan söylüyor, atıyor kafadan. Mesela ben kimle bir masaya oturduysam masadan kalkanlar oldu ne yaptığımı anlatınca filan. Şimdi Allah'tan bütün dünya ve gençler özellikle bu multidisipliner ya da multitasking dediğimiz ya da sizler gibi sanatçı olanlarda artist komple dediğimiz insanlar oluyor. Yani her şeyi yapıyor. Ama böyle bir maymun iştahlılık ya da hep başarısız olmuş ama her şeyden azıcık azıcık yapmış gibi değil. Hakikaten mükemmelen farklı disiplinlerde çalışabiliyor. İşte bu sizsiniz.
2: Teveccühünüz ben.
1: Evet ama siz çok şey yapıyorsunuz. Şimdi bana bir saysanız, ben sizi tanıyorum. Vay seni gidi dazlak kız, sen ne iş yaparsın bakayım desem ne anlatırsınız bana?
2: Ben müzisyenim, şarkıcıyım, şarkı yazarıyım.
1: Evet.
2: Prodüksiyonlarımı ben yapıyorum.
1: Şey, tamam.
2: Bunun yanı sıra seslendirme yapıyorum, evet. Yapmaya çalışıyorum diyelim. Müzikal
1: Hadi
2: oyuncusuyum.
1: Hadi tevazuyu bırakalım şimdi seslendirme.
2: Tamam, peki.
1: Evet peki.
2: Müzikal oyuncusuyum. Bunun yanı sıra aynı zamanda müzik teknolojisi alanında çalışıyorum. Bir ürün yöneticisiyim orada. Ve müzisyenlerin...
1: Bu ürün yöneticisiyim nasıl bir şey? Bir tür bir business mı yani? Bir yerlerde gidip bir takım insanlarla toplantı mı yapıyorsunuz?
2: Tabii. Bir şirket bünyesinde Vay tam be. Zamanlı olarak bir yandan müzisyenlerin kendi müzik prodüksiyonlarında kullanmalarının için dijital enstrümanlar üreten bir şirkette bütün bu dijital enstrümanları fikir aşamasından müzisyenlerle buluşturduğumuz noktaya ve daha ötesine kadar bütün sürecini yürüttüğüm bir iş yapıyorum aynı zamanda.
1: Müthiş. Demek ki bir işi bırakıyorsun. O işte yoruldum ben diyorsun. Hadi gidelim şarkı söyleyelim. Hadi oradan da yorulduk. Şimdi sahnedeyiz. Ay bir adrenalinimiz yükseldi bilmem ne. Yorulduk bir ne. Hop ertesi gün başka bir şey. Yani bu benim işte herkese tavsiye ettiğim hayat. Tatil yok. Havuz başında öküz gibi yatmak yok. Gidip her yaz Bodrum'da ıstırap çekmek yok. Bir işten öbür işe gelip tatiller yapılıyor böyle parça. Ya bir işten yorgunluğunu öbür işte dinlendiriyorsun kendini filan. Bu mu?
2: Ben daha iyi anlatamazdım. Yani mükemmel. Ben şimdi buradan çıkacağım. Toplantılarıma devam edeceğim. Akşam sahnem var. Yarın provam
1: akşam
2: var.
1: Akşam hangi sahneniz var?
2: Akşam BK Teatrı. Evet. Kreuzberg'de bir kabare şovda konuğum ben. Aynen. Ana. Sizi de beklerim bu arada akşam.
1: Ay
2: tabii.
1: Çok isterim ama ben de kısıtlı günlerim var. Birilerine söz vermiş. Dur bakayım çok merak ettim. Evet.
2: Orada ben konuğum. Hatta şöyle bir özel yanı var bu performansın benim için. Ben bir süredir Almanca öğreniyorum. Almanca performanslarda boy gösterebilmek için diyelim. Ve bu benim seyirci önünde ilk Almanca performansım. Hatta bir yaptığımız bir düet içine bir de bir Shakespeare sonesi sıkıştırdık. Bunu Vay hem be. Almanca hem Türkçe performansını yaptığımız bir özel show.
1: Çok güzel. Peki hadi bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: okudur.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İlay Bal Arslan. Peki bu Prag mı, Berlin mi?
3: Berlin.
2: Neden? Kaç, Prag ne kadar sürdü?
3: Prag'da 8 yıl yaşadım bayağı. Ben. Oldukça uzun. Özellikle Prag gibi küçük bir yer için oldukça uzun bir süre diyebilirim. Hı-hı. Biraz ne aradığınıza göre değişir tabii ki bu karşılaştırmanın değerlendirmesi. Ama şunu söyleyebilirim. Prag bana biraz böyle o İstanbullu ruhuma fazla küçük ve sakin geldi. Hı-hı. Özellikle 8 senenin sonunda neredeyse artık ne uzadığım ne kısaldığım bir yerdeyim gibi hissetmeye başlamıştım. Berlin'e geliş benim için aynı zamanda sanki paralel evrende daha iyi bir İstanbul'dayım hissi de yaşatıyor. Yani aslında Türkiye'den gelen, Türkçe konuşabildiğim insanların olduğu ortamlar ve aynı zamanda yine Alman ve Avrupalı sanat ortamlarına da aynı derecede erişebilir olduğum bir yer. Tabii ki bana çok daha iyi.
2: Ama sizinki çok kısa süre içerisinde bir başarı hikayesi. Yani aslında buraya gelip benim tanıdığım birçok arkadaş gibi Türklerle oturup kalkıp yiyip içip işte talihe küfredip havanda su dövebilirdiniz. Almanlarla hiçbir iştigaliniz olmadan. Yani bu da mümkün olabilirdi.
3: Doğru. Zaten aslında başta gezegenler falan derken bunu kastettim. Yani tabii ki çalışmadan hiçbir şey olmuyor ama biraz da talih de var işin içinde diye düşünüyorum. Çünkü bu seçmenin karşıma çıkması bile biraz da tesadüfi diyebilirim.
2: Ama sanatta ödüllendirilmiş gifted ya da şeyi şimdi onu bulamadım. Kendisinden alameti, kendisinden alameti farikası olan, şimdi bütün eski lafları beynimde karıştırıyorum birbirine. Yani onun hatta osuruğu cinni denir. Anlatabildim mi? Yani bütün lafları bulmaya çalışıyorum sizi tarif etmek için. Yani bir yerde diyelim ki 100 tane insan işte yiyor içiyor filan. Çat diye ben sizi görürüm orada. Çat diye görürüm. Yani bu sadece fiziğinizle alakalı değil. Bu fiziğinizle alakalı değil. Bu bir hareketin aurasıdır. Yani davranışın, bakışın, çevreyle ilgilenişin falan. Çat oradan, yani ben ya da birçok kişi sizi hemen oradan seçeriz. Yani işte bak bunda bir iş var bu çocukta falan gibi. Maşallah. Şimdi bitireceğiz. Bana Almanca bir kelime öğretin. Yani siz öğrenmişsiniz. Ben henüz o kadar kelime öğrenemedim. Sizin sevdiğiniz, öğrenince mutlu olduğunuz kavram, kelime, herhangi bir kelime bana öğretin lütfen.
3: Ben size çok kısa bir parça Shakespeare sone okusam.
2: Lütfen bayılırım.
3: Im Frühling, da war unsere Liebe neu.

0: da sang er Loblied ich an allen Tagen. So wie die Nachtigall, die schlägt im Mai, doch wenn der Sommer reift, verstummt ihr Schlagen.
1: Ay annem annem, yani Shakespeare söyleyince, değil mi? Shakespeare, siz böyle söyleyince Shakespeare orijinalinde Almanca yazmış gibi oldu. Ne dediniz şimdi Türkçesini rica edin?
0: Dedim. Baharda aşkımız tazeydi ve ben sana her gün aşk şarkıları söyledim. Tıpkı Mayıs'ta şakıyıp duran ama yaz bitince susuveren bülbül gibi.
1: Yok ya. Ben de şimdi ülkemizde yakında Almanya'da da oynayacağız. Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan hikayesi. Peter Danish Amerikalı yazar, onun oyununu Türkiye'de oynuyoruz. Celal Kadrikunoğlu ile beraber, ikisi çok yaşlı hallerinde Viyana'da Zaher Otel'de karşılaşıyorlar. Ama filmden örnek vereceğim. Son yıllarda işte Netflix'te de izlediğimiz Maestro filmiyle ilgili Bernstein karısına dönüyor ve diyor ki yaz içimde şakımıyor eskiden olduğu gibi. Vay be. Değil mi? Çok benzedi. Ha? Ay. Ağlamamak için programı burada kapatıyoruz. Teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Onur duydum.
1: Ben onur duydum. Sağolunuz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Taksici Resul. Her sabah aynı saatte işe çıkıyorum ama ne yaparsam yapayım aynı sokakta çöp kamyonuna yakalanıyorum. Yarım saat erken çıkıyorum yine orada. Tam saatinde çıkıyorum yine orada. Yarım saat geç çıkıyorum arkadaş yine orada. Sanki randevulaşmışız gibi diyor. Üstelik girebileceğimiz başka bir sokak da yok. Mecburen arkasında bekliyoruz. Bugün de yarım saattir peşindeyiz. Kokudan burnumuzun direği kırıldı ya diyor. Her sabah bu çöp kamyonunu görmekten hayatım çöp kamyonuna döndü diyor. Resul, ağlayacağına, kızacağına in de bir el at ya.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Schäpe, Bönhard, Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
1: Beate Schäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
3: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı nasyonal sosyalist yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
1: Schäpe, Bönhard, Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
1: Beate Schäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
3: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
4: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ir. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan en iyi maçı geride bıraktık. Messi ve Salah'ın karşılaşmasında tarih yazıldı bu gece. Bu turnuvada bir daha böyle maç oynanır mı bilmiyorum sevgili dinleyenler. Arjantin ve Mısır mücadelesinin 90 dakikası tam bir heyecan fırtınasıydı. İki takım futbolcuları da taraftarları da atılan gollerle birbirinden farklı duyguları aynı 90 dakikaya sığdırdı. Kesinlikle iki takım da hem tribündeki hem de ekran başındaki futbol severlere mükemmel bir karşılaşma izletti. Tarihi maçta Mısır ilk yarıda Yaser İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar henüz 15'ti. Arjantin çok geçmeden tartışılan bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Messi skoru eşitleyemedi. Arjantinli yıldız bir Dünya Kupası'nda iki kez penaltı kaçıran tek oyuncu olma unvanını da kazandı. Arjantin ilk 45 dakika boyunca sıkı Mısır savunmasını sadece Messi'nin direkten dönen şutunda delebilmişti. İkinci 45 dakikada değişen bir şey yoktu. Mısır savunmaya kapanarak hızlı hücumlarla gol ararken 58. dakikada skoru Mustafa Zico ile 2-0 bile yaptılar. Ancak video asistan hakem golü iptal etti. Mısır bir gol daha attı sonrasında. Dakika 67 idi. Yine Zico sahnedeydi. Artık Arjantin'in şansının hiç kalmadığının düşünüldüğü dakikalarda Lionel Messi sahneye çıktı. Önce asist yaptı. Dakika 79'du. Sonra skoru eşitledi. Dakika 83'tü. Uzatma dakikaları oynanırken 90+2'de hücuma artık mecali kalmamış bir şekilde dili dışarıda koşturan Enzo Fernandez harika bir kafa vuruşuyla skoru ilan etti. Messi Mısır'ı 3-2 elediklerini ilan eden düdük çaldığında gözyaşlarına boğularak turu kutladı. Gol sayısını bu turnuvada 8'e, kupa tarihinde de toplamda 21'e yükseltti. Arjantin tarihi maçta 3-2'lik skorla muhteşem bir geri dönüşle Mısır'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ir. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan en iyi maçı geride bıraktık. Messi ve Salah'ın karşılaşmasında tarih yazıldı bu gece. Bu turnuvada bir daha böyle maç oynanır mı bilmiyorum sevgili dinleyenler. Arjantin ve Mısır mücadelesinin 90 dakikası tam bir heyecan fırtınasıydı. İki takım futbolcuları da taraftarları da atılan gollerle birbirinden farklı duyguları aynı 90 dakikaya sığdırdı. Kesinlikle iki takım da hem tribündeki hem de ekran başındaki futbol severlere mükemmel bir karşılaşma izletti. Tarihi maçta Mısır ilk yarıda Yaser İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar henüz 15'ti. Arjantin çok geçmeden tartışılan bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Messi skoru eşitleyemedi. Arjantinli yıldız bir Dünya Kupası'nda iki kez penaltı kaçıran tek oyuncu olma unvanını da kazandı. Arjantin ilk 45 dakika boyunca sıkı Mısır savunmasını sadece Messi'nin direkten dönen şutunda delebilmişti. İkinci 45 dakikada değişen bir şey yoktu. Mısır savunmaya kapanarak hızlı hücumlarla gol ararken 58. dakikada skoru Mustafa Zico ile 2-0 bile yaptılar. Ancak video asistan hakem golü iptal etti. Mısır bir gol daha attı sonrasında. Dakika 67 idi. Yine Zico sahnedeydi. Artık Arjantin'in şansının hiç kalmadığının düşünüldüğü dakikalarda Lionel Messi sahneye çıktı. Önce asist yaptı. Dakika 79'du. Sonra skoru eşitledi. Dakika 83'tü. Uzatma dakikaları oynanırken 90+2'de hücuma artık mecali kalmamış bir şekilde dili dışarıda koşturan Enzo Fernandez harika bir kafa vuruşuyla skoru ilan etti. Messi Mısır'ı 3-2 elediklerini ilan eden düdük çaldığında gözyaşlarına boğularak turu kutladı. Gol sayısını bu turnuvada 8'e, kupa tarihinde de toplamda 21'e yükseltti. Arjantin tarihi maçta 3-2'lik skorla muhteşem bir geri dönüşle Mısır'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Iğır. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan en iyi maçı geride bıraktık. Messi ve Salah'ın karşılaşmasında tarih yazıldı bu gece. Bu turnuvada bir daha böyle maç oynanır mı bilmiyorum sevgili dinleyenler. Arjantin ve Mısır mücadelesinin 90 dakikası tam bir heyecan fırtınasıydı. İki takım futbolcuları da taraftarları da atılan gollerle birbirinden farklı duyguları aynı 90 dakikaya sığdırdı. Kesinlikle iki takım da hem tribündeki hem de ekran başındaki futbol severlere mükemmel bir karşılaşma izletti. Tarihi maçta Mısır ilk yarıda Yaser İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar henüz 15'ti. Arjantin çok geçmeden tartışılan bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Messi skoru eşitleyemedi. Arjantinli yıldız bir Dünya Kupası'nda iki kez penaltı kaçıran tek oyuncu olma unvanını da kazandı. Arjantin ilk 45 dakika boyunca sıkı Mısır savunmasını sadece Messi'nin direkten dönen şutunda delebilmişti. İkinci 45 dakikada değişen bir şey yoktu. Mısır savunmaya kapanarak hızlı hücumlarla gol ararken 58. dakikada skoru Mustafa Zico ile 2-0 bile yaptılar. Ancak video asistan hakem golü iptal etti. Mısır bir gol daha attı sonrasında. Dakika 67 idi. Yine Zico sahnedeydi. Artık Arjantin'in şansının hiç kalmadığının düşünüldüğü dakikalarda Lionel Messi sahneye çıktı. Önce asist yaptı. Dakika 79'du. Sonra skoru eşitledi. Dakika 83'tü. Uzatma dakikaları oynanırken 90+2'de hücuma artık mecali kalmamış bir şekilde dili dışarıda koşturan Enzo Fernandez harika bir kafa vuruşuyla skoru ilan etti. Messi Mısır'ı 3-2 elediklerini ilan eden düdük çaldığında gözyaşlarına boğularak turu kutladı. Gol sayısını bu turnuvada 8'e, kupa tarihinde de toplamda 21'e yükseltti. Arjantin tarihi maçta 3-2'lik skorla muhteşem bir geri dönüşle Mısır'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: متروپول FM'de Oksijen.
1: متروپول FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
0: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. متروپول FM, senin radyon.

0: Hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, şımarık.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ir. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan en iyi maçı geride bıraktık. Messi ve Salah'ın karşılaşmasında tarih yazıldı bu gece. Bu turnuvada bir daha böyle maç oynanır mı bilmiyorum sevgili dinleyenler. Arjantin ve Mısır mücadelesinin 90 dakikası tam bir heyecan fırtınasıydı. İki takım futbolcuları da taraftarları da atılan gollerle birbirinden farklı duyguları aynı 90 dakikaya sığdırdı. Kesinlikle iki takım da hem tribündeki hem de ekran başındaki futbol severlere mükemmel bir karşılaşma izletti. Tarihi maçta Mısır ilk yarıda Yaser İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar henüz 15'ti. Arjantin çok geçmeden tartışılan bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Messi skoru eşitleyemedi. Arjantinli yıldız bir Dünya Kupası'nda iki kez penaltı kaçıran tek oyuncu olma unvanını da kazandı. Arjantin ilk 45 dakika boyunca sıkı Mısır savunmasını sadece Messi'nin direkten dönen şutunda delebilmişti. İkinci 45 dakikada değişen bir şey yoktu. Mısır savunmaya kapanarak hızlı hücumlarla gol ararken 58. dakikada skoru Mustafa Zico ile 2-0 bile yaptılar. Ancak video asistan hakem golü iptal etti. Mısır bir gol daha attı sonrasında. Dakika 67 idi. Yine Zico sahnedeydi. Artık Arjantin'in şansının hiç kalmadığının düşünüldüğü dakikalarda Lionel Messi sahneye çıktı. Önce asist yaptı. Dakika 79'du. Sonra skoru eşitledi. Dakika 83'tü. Uzatma dakikaları oynanırken 90+2'de hücuma artık mecali kalmamış bir şekilde dili dışarıda koşturan Enzo Fernandez harika bir kafa vuruşuyla skoru ilan etti. Messi Mısır'ı 3-2 elediklerini ilan eden düdük çaldığında gözyaşlarına boğularak turu kutladı. Gol sayısını bu turnuvada 8'e, kupa tarihinde de toplamda 21'e yükseltti. Arjantin tarihi maçta 3-2'lik skorla muhteşem bir geri dönüşle Mısır'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Iğır. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan en iyi maçı geride bıraktık. Messi ve Salah'ın karşılaşmasında tarih yazıldı bu gece. Bu turnuvada bir daha böyle maç oynanır mı bilmiyorum sevgili dinleyenler. Arjantin ve Mısır mücadelesinin 90 dakikası tam bir heyecan fırtınasıydı. İki takım futbolcuları da taraftarları da atılan gollerle birbirinden farklı duyguları aynı 90 dakikaya sığdırdı. Kesinlikle iki takım da hem tribündeki hem de ekran başındaki futbol severlere mükemmel bir karşılaşma izletti. Tarihi maçta Mısır ilk yarıda Yaser İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar henüz 15'ti. Arjantin çok geçmeden tartışılan bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Messi skoru eşitleyemedi. Arjantinli yıldız bir Dünya Kupası'nda iki kez penaltı kaçıran tek oyuncu olma unvanını da kazandı. Arjantin ilk 45 dakika boyunca sıkı Mısır savunmasını sadece Messi'nin direkten dönen şutunda delebilmişti. İkinci 45 dakikada değişen bir şey yoktu. Mısır savunmaya kapanarak hızlı hücumlarla gol ararken 58. dakikada skoru Mustafa Zico ile 2-0 bile yaptılar. Ancak video asistan hakem golü iptal etti. Mısır bir gol daha attı sonrasında. Dakika 67 idi. Yine Zico sahnedeydi. Artık Arjantin'in şansının hiç kalmadığının düşünüldüğü dakikalarda Lionel Messi sahneye çıktı. Önce asist yaptı. Dakika 79'du. Sonra skoru eşitledi. Dakika 83'tü. Uzatma dakikaları oynanırken 90+2'de hücuma artık mecali kalmamış bir şekilde dili dışarıda koşturan Enzo Fernandez harika bir kafa vuruşuyla skoru ilan etti. Messi Mısır'ı 3-2 elediklerini ilan eden düdük çaldığında gözyaşlarına boğularak turu kutladı. Gol sayısını bu turnuvada 8'e, kupa tarihinde de toplamda 21'e yükseltti. Arjantin tarihi maçta 3-2'lik skorla muhteşem bir geri dönüşle Mısır'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Sen uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

ki derin sancı, gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en sonunda.

sorsun için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim şimdi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

varsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin, deyip de çektin.

Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: jahrelang überlebt und ich wurde auch jahrelang natürlich beschuldigt wie alle anderen.
1: Beate Zschäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
2: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
3: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
1: Zschäpe, Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
0: Überlebt und ich wurde auch jahrelang natürlich beschuldigt wie alle anderen.
1: Beate Zschäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
2: Und das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
3: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
4: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Kız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.